Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise. Das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

kaçıncı çalmışı kapımı, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Günlerden de Salı, 5 Mayıs tarihini yazıyoruz. Hoş geldiniz. Umarım biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Saat 10'a kadar Metropol FM'de önce ısınma turlarımızda, sonra da çay şekeri programında birlikte olacağız. Bize ulaşabiliyorsunuz. Bunun için 0 30 217 970 71 bizim hem stüdyo hem de WhatsApp numaramız. Radyolarınız açık olsun efendim herkese. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kalp. Devam ediyor birlikteliğimiz, ısınma turlarımız sürüyor. Şu an iş ortamlarında gece vardiyasında bulunanlar, tabii hava aydınlandı. Birazdan da 6 itibariyle özellikle paydosu getirecek olanlar var. Artık son dakikalar, son saat. Kolaylıklar diliyoruz iş yerlerinde, büyük firmalarda işte orada burada, Porsche'de, Bosch'ta, Siemens'te olanlar, shift sistemde çalışanlar, Mercedes'te, bunun dışında BMW'de çalışan, Tesla'da

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Mayıs'ta sigarasız kampanyası başladı. Amaç sigara içenleri bu ay boyunca bırakmaya teşvik etmek. Nikotin ve Tütün Bırakma Enstitüsü'nden psikolog doktor Karin Witsum en çok merak edilen soruya cevap veriyor. Bu soru ise sigarayı bir anda mı bırakmalı yoksa azaltarak mı? Doktor Witsum aslında kesin bir şekilde bırakmak gerektiğini vurguluyor. Azaltarak içmenin bazı dezavantajları olduğunu söylüyor.
2: Also man sollte wirklich eben harten Cut machen. Und das reduzierte Rauchen hat viele Nachteile. Es wird das Ritual weiterhin aufrechterhalten. Das Rauchen kriegt fast noch mehr Platz im Alltag, weil man oft dann dran denkt, noch 2 Stunden, bis die nächste drankommt. Und die wird dann auch intensiver konsumiert und führt eher dazu, dass man noch eine stärkere Bindung ans Rauchen erzeugt.
1: Bırakma sürecini kolaylaştırmak için neler yapılabilir sorusuna cevap olaraksa, tetikleyici durumların değiştirilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Örneğin kahve ile sigara içenler ilk günlerde kahveden uzak durabilirler şeklinde vurguluyor.
2: Was man vielleicht immer machen kann beim Rauchstopp ist, dass bestimmte Auslösesituationen, bei vielen ist es ja zum Beispiel der Kaffee, dass man sagt, man verzichtet erstmal die ersten Tage und Wochen. Andere kann man verändern, also zum Beispiel den Kaffee aus einer anderen Tasse trinken, einen Löffel in die Hand nehmen.
1: Son yıllarda birçok kişi elektronik sigara ya da tütün ısıtıcılarına yöneldi. Bunların daha güvenli olup olmadığı sorusuna verilen cevap ise bu ürünlerin uzun vadeli etkileri tam bilinmiyor. Araştırmalar bazı olumsuz etkiler gösteriyor. Kesin sonuçlar için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
2: Also es ist ein bisschen die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Die Giftstoffe, das kann man im Moment langfristig noch nicht so richtig abschätzen, was da alles drin ist. Also es gibt natürlich schon viele Studien, die das jetzt festgestellt haben, dass das sehr viele negative Auswirkungen hat. Aber die meisten, die das nutzen, sind ja jetzt noch Einsteiger in diese Produkte. Und da ist es schon wichtig, dass man auch seriös bleibt, dass das eben langfristig noch nicht bis ins Letzte aufgeklärt ist, was da alles wirklich an Schäden passieren wird.
1: Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta ne kadar sürede değişim başladığı üzerine ise Dr. Witsum 48 saat içinde tansiyonun düşüp kan dolaşımının iyileştiğini vurguluyor.
2: Also nach dem Rauchstopp geht es sehr schnell los, dass der Körper anfängt sich zu regenerieren an verschiedenen Stellen in einem unterschiedlichen Tempo, aber Blutdruck sinkt, die Hände und die Füße werden besser durchblutet. Das ist alles innerhalb von 48 Stunden schon möglich. Und mittel- und langfristig ist es eben das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, das man damit aufgibt.
1: Değerli dinleyenler, Mayıs'ta sigarasız kampanyası başladı. Nikotin ve Tütün Bırakma Enstitüsü'nden psikolog Dr. Karin Witsum da kesin bir şekilde sigaranın bırakılması gerektiğini, bu süreci kolaylaştırmak için tetikleyici durumları değiştirmenin önemli olduğunu belirtiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Günaydın, keyifli, mutlu bir sabah diliyoruz herkese. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam yarı final heyecanı var. Yarı final rövanşında ilk maçta 1-1 berabere kalan Atletico Madrid ile Arsenal Londra. Bu kez Londra'da karşılaşacaklar. Ve Londra takımı Arsenal tabii ki kendi sahasında ve seyircisi önünde bu avantajını kullanıp adını finale yazdırmak istiyor. Arsenal Londra turnuvaya favori gösterilen takımların başında geliyor. Yarın ise ilk maç tarihi geçmişti. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in 5-4'lük maçının rövanşı Münih'te oynanacak ve bu yıl Şampiyonlar Ligi finali de Münih'te. Dolayısıyla bu maçı kazanıp finale kalıp kendi sahasında final oynamak istiyor Bayern Münih. O maçta yarın, kıymetli dinleyenler, harika maçlar bizleri bekliyor. Hadi bakalım.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, keyifli sabahlar, mutlu sabahlar bütün dinleyenlerimize. Hafta sonundaki güzel havanın ardından hava biraz daha bulutlandı, biraz daha yer yer yağmur görülebiliyor. Hele de bugün. Bugün başta doğuda, kuzeyde şiddetli bir yağmur yağışı beklenmekte. Batı eyaletlerinde de dolayısıyla bazı yerlerde hele de bodrum katlarına su taşkınları olabilir diye uyarılar bile yapılıyor. Onun için buna dikkat etmekte fayda var. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, bu güzel yaz havasını da bir müddet daha bekleyeceğiz, öyle görünüyor. Hafta sonundaki havaları tekrar belki 2-3 hafta sonra anca görebileceğiz. Onu da belirtmiş olalım. Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese günaydın.

Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Metropol FM'desiniz. Selamlar. Bütün dinleyenlerimize güzel sabahlar diliyoruz. Neler konuşuluyor Almanya'da? Hepimizi yakından ilgilendiren önemli konulardan biri de tabii ki vergi tartışmaları. Almanya'da mevcut hükümet ortakları CDU CSU ve SPD karşı karşıya geliyor özellikle bu tartışmalarda. SPD'li Maliye Bakanı ve SPD'nin eş genel başkanlarından biri Lars Klingbeil, çok para kazananlar, geliri fazla olanlara ekstra vergi getirilsin diyor. Ve Friedrich Merz önceki akşam katılmış olduğu bir televizyon programında buna karşı olduğunu ve bunun SPD ile yapılan anlaşmalarda yer almadığını söylüyor. Bu anlaşmalara da SPD'nin riayet etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Biz buna karşıyız, biz böyle bir adımı atmayacağız diyor. Yani hükümet ortakları arasında yine bir konuda tartışma, bir çatlak mevzu bahis. Bu da yine gündemi belirliyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Radyolarına ses vermiş olanlar, hoş geldiniz.

Günaydın. Keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Sabahların en şekeri tek şekeri. Çay şekeri programımızın startını verdik. Kolay bir sabah. Kolay bir gün olsun. Herkese mutlu, keyifli sabahlar. Saat 10'a kadar beraberiz. En güzel şarkılar, enteresan konular, güzel bilgiler. Hepsi programımızı süslüyor. Tabii ki sizin de katılımınız olursa daha mutlu oluyoruz. Bunun için de WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız 030-217-970-71. Günaydın.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Metropol FM'den selamlar. Bütün dinleyenlerimize ısınma turlarımız sürerken bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı final revanş maçı var. Atletico Madrid ilk maçta Arsenal'le kendi sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Bu akşam Arsenal bu 1-1'in revanşında İspanya'nın Atletico Madrid'ini konuk ediyor ve Arsenal finale favori gösterilen takımlardan birisi. Bakalım ne olacak? Bu akşam saat 21'de bu maç. Ve bu maçı kazanan finalde olacak. Finalde Macaristan'da oynanacak 30 Mayıs'ta. Diğer finalist yarın belli oluyor. O tarihi Paris Saint-Germain Bayern Münih maçının revanşı olacak. 5-4'lük maçın revanşında bu akşam Bayern Paris'i kendi sahasında konuk edecek futbol severler. İnşallah ilk maçta olduğu gibi bol gollü, çok heyecanlı bir maç olur diye bekliyor. Bütün dünya adeta bu

maça kilitlenmiş durumda. Yarın akşam saat 21'de. Yani bu akşamki maç birazcık yarınkinin gölgesinde kaldı diyebiliriz. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar herkese.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Sezen Aksu aşk dansı, günaydın. Ve dün öğle saatlerinden biri Almanya'da konuşulan bir konu, o da Leipzig'te bir kişi arabasıyla yayaların arasına girdi. Kasti bir şekilde arabasını kalabalığa süren bu kişi iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ve üç kişi de ağır yaralandı. Leipzig ve Almanya şu an bunun şokunu yaşıyor ve bu kişinin bir Alman olduğu, 33 yaşlarına biri olduğu ve bu sabahki haberlere gelen bilgilere bakılırsa psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi olduğu ileri sürülüyor. Değerli dinleyenler, Leipzig Almanya'nın büyük şehirlerinden biri ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda da yine özellikle kalabalık halde maçlar izlenecek. Dolayısıyla bir güvenlik zafiyeti var mı? Bunlar da şimdi Almanya'da tartışılıyor. Günün öne çıkan konularından biri tabii ki şüphesiz bu. 6.35 yaptık saatlerimizi ve tabii ki Hürmüz Boğazı'na da bakıyoruz. Amerika ile İran arasındaki restleşmeler giderek artıyor, giderek sertleşiyor. Amerika Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı ve buradan savaşla ilgisi olmayan ülkelerin ticari gemilerinin geçişine izin vereceğini, onları koruyacağını söyledi. Ve İran tarafına da bu gemilere saldırmayacaksınız yoksa biz de size saldırırız diye açıklamalar geldi. Hatta Trump biraz daha dozajı arttırdı ve İran'ı yok ederiz eğer bize karşı burada bir müdahale olursa diye ifadeler kullandı. Dolayısıyla gerilim ateşkeste biraz daha düşmüştü ama şimdi tekrardan tırmanıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, son duruma baktığımızda bunu görüyoruz. Bazı gemilerin hatta Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin sağlandığını da yine bildiriyor bazı haber ajansları. İran yönetimi ise Amerikalı savaş gemilerine ateş açtığını söylüyor. Amerikan tarafı ise bunu yalanlıyor ve biz bazı İran gemilerini batırdık diye ifadeler kullanıyorlar. Karşılıklı bu ithamlar ya da bu açıklamalar da geliyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Radyolarımızda şimdi Burak King ile Serdar Ortaç. Niye şarkıları? Günaydın.

0: size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Devam edelim ve bugün bütçe tartışmaları var Almanya'da. Aynı zamanda Almanya ne kadar vergi geliri elde edecek? Bu bütçe biliyorsunuz vergi kasasında elde edilen paralarla planlanıyor ve Almanya ne kadar vergi geliri elde edecek? Bunlar hesaplanacakmış. Bugün bunun hesaplanması başlıyor. Ona göre de bütçede nerelere ne kadar para harcanacak, bunlar da hesaplanacak, paylaşılacak. Bakalım, bugün bu da var gündemde. Aynı zamanda 1 Temmuz tarihi itibariyle 1 Temmuz Almanya'da emekli maaşlarının artış tarihi olarak da bilinir. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren emekli maaşlarına %4.24 oranında bir zam yapılacak. 1000 euroluk bir emeklilik maaşında bu 42 euro 40 centlik bir zam anlamına geliyor, ama bu artışın brüt olduğunu unutmayın. Belirli sınırları geçmeniz durumunda vergisini de ödemeniz gerekiyor. İşte sağlık sigortası var, bakım sigortası var. Var da var, yani emekliye bile var değerli dinleyenler, aklınızda olsun. Devam edelim. 6:40 yaptık saatleri ve Hande Yener'le Madrigal Ego. Ben Serdar, tüm dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Blok 3, kusura bakma. Günaydın, herkese selamlar. Almanya'da son zamanlarda ehliyet sınavını geçemeyenlerin oranı hızla artıyormuş, enteresan. Almanya'da ehliyet sınavına başarısız olma oranı son dönemde çok artmış. Özellikle teorik sınavlarda bu kendini gösteriyor. Birçok aday başarısız oluyormuş, bu dikkat çekiyor. Özellikle yeni sürücü adayları bayağı zorlanıyorlarmış. Hele de teoride kıymetli dinleyenler, hayret. Neden acaba? Bir psikolog bu gelişmeyi sadece eğitimle değil, genel bilişsel yani zihinsel performansa düşüşle de ilişkilendiriyor. Yok canım. Yok canım. Telefon sınavı olsa nasıl hepsi birinci olur? TikTok sınavı olsa. Abooo.

Burcu Güneş, Kero ve Milli Bir Gülümse. Günaydın, herkese merhabalar. Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde yarı final revanş maçı var. Atletico Madrid'de Arsenal. Bu kez Londra'da karşı karşıya geliyorlar. İlk maç Madrid'de karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere bitmişti. Ve bu akşam Londra'da oynanacak müsabaka. Arsenal bu sezon turnuvaya favori gösteriliyor. Bırakın finali, turnuvaya favori gösterilen takımlardan biri. Bakalım ne olacak. Diğer favorilerden biri de Bayern Münih. Bayern Münih de yine favori gösterilen Paris'le yarın akşam karşılaşıyor. Bu maçta yine bu akşamki müsabaka gibi saat 21'de olacak ilk maçı. Paris'te 5-4 kazanmıştı. Tarihe geçen bir maç olmuştu. Herkes büyük bir merakla bu yarın oynanacak olan maçı bekliyor. Bu akşamki müsabaka sanki biraz daha böyle gölgede kaldı değerli Metropol FM dinleyenleri. Zira Türkiye Kupası'nda da bu akşam Beşiktaş'la Konyaspor saat 19.30'da karşı karşıya geliyor. Onu da yine söylemiş olalım. Ve yarın da Gençler Birliği Trabzonspor maçı var. Bu maçlar saat 19.30'da oynanacak. Onu da yine belirtmiş olalım. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Radyolarına yeni ses vermiş olanlar. Sakilerle, Kış Güneşi şarkısıyla karşılayalım sizleri. Sonrasında da haber merkezimizdeyiz. Son gelişmeler sizlerle.

Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Güm güm güm.
1: Ne gümbür diyorsun lan sabah vakti? Sen de ne zıbarıp yatıyorsun bu saate kadar eşekler gibi?
0: Aa, saat kaç? Saat 9 olmuş neredeyse. Daha hala uyuyor musunuz?
1: Bundan böyle uyumak yok.
2: Hiç uyumayacak mıyım?
1: Gözünü kapatanı vururum.
0: Güzellikle uyanmayanları zorla uyandırıyoruz abi. Tekme tokat uyandırıyoruz. Benim annem öyle derdi. Saat 7 olurdu, saat 9 oldu ya o derdi. Uyanın artık derdi. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM'de Çay Şekeri programında hep beraber işte ikinci saatimiz. Radyolarınıza ben Serdar.
3: Ben DJ Hakan.
0: Ve saat 10'a kadar buradayız günlerden. Bugün salı, 5 Mayıs tarihini yazıyoruz. Hava serinledi iyice ya.
3: Bayağı bir serinledi. Bir de yağmur başladı Serdar.
0: Yani daha da sen buna yağmur mu diyorsun?
3: Yani doğru söylüyorsun.
0: Gerçi senin kafa daha fazla şey nem alıyor ama.
3: Şıp şıp şıp şıp şıp.
0: Daha da yağmurlu olacak. Bugün bayağı bir yağmur şiddetli olacak. Hele de doğuda kuzeyde. Onu söyleyelim. Yer yer su baskınları falan da olabilir diye uyarılar yapılıyor. Ona göre biraz daha tabii dikkatli olmada fayda var. Kolay bir gün olsun.
3: Herkese aydın olsun.
0: Hayırlı işler. İş yerlerinde olanlara, yollarda olanlara da güzel yolculuklar diliyoruz. Bize ulaşın 03 217 970 71.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Günaydın efendim, herkese merhabalar, selamlar.
3: Günaydınlar.
2: Tabii Almanya'nın konuştuğu konu Leipzig'te dünkü saldırı.
3: Evet, amok saldırısı oldu Leipzig'te. Bir artık Alman olup
2: amok saldırısı. Amok saldırısı. Türkiye'de amok mu diyorlar? Amok mu diyorlar? Ben takıldım şimdi ona. Pardon.
3: Türkiye'de...
2: Neyse, ona takılmayalım ama bir saldırı oldu.
3: Araçla insanlar arasında daldı. Hı-hı. Bir şahıs. Hı-hı. Kendisi boks antrenörü. İsmi Jeffrey K. K olarak verdiler soy isimde.
2: Alman vatandaşı olduğu söyleniyor.
3: Evet, o şekilde. İnsanlar arasında dalmış arabayla. Ondan sonra orada 63 yaşında ve 77 yaşında bir erkek bir de kadın maalesef hayatlarını kaybettiler. 3 kişi de ağır yaralı ve bunun yanı sıra başka yaralılar da bulunuyor.
2: Evet, yayaların arasına giriyor bu adam arabasıyla. Alman vatandaşı denildi ama hani şimdi Türk kökenli Alman vatandaşı olur, Polan kökenli Alman vatandaşı olur, Arap kökenli Alman vatandaşı olur. Bu haberi yaparken bir köken belirtmiyorlar. Hani öyle bir şey olsaydı onu da zaten hemen söylüyorlar biliyorsunuz. Ve bu adamın psikolojik rahatsızlığı olduğuna vurgu yapılıyor. Daha kısa bir süre önce psikiyatriden yeni çıktığına vurgu yapılıyor. Bu sabah haberlerde hani bir politik bir sebebi mi var? Dini bir sebebi mi var? Hani bununla ilgili tabii ki bu adamın şeyi neydi? Hani niye yaptı bu saldırıyı diye herkes düşünüyor. Bununla ilgili şimdi polis soruşturması incelemelerini sürdürüyor ama hemen bu tarz olaylarda şey oluyor. Sen söyle. Eğer bunu işte Müslüman kökenli birisi yapmadıysa genelde hemen şey deniliyor. Psikolojik deniliyor. Dinleyenlerimiz de özellikle bunun üzerine durmuşlar. Das ist auch schlimm, das andere ist auch schlimm. İki kişi hayatını kaybetmiş. Ve tabii Leipzig Almanya'nın en büyük şehirlerinden biri.
3: Hı-hı.
2: Ve acaba bir güvenlik zafiyeti mi var? Diğer büyük şehirlerde de böyle bir şey olabilir mi? Hemen Berlin'deki o Noel pazarına saldırı insanların aklına geliyor. İşte Magdeburg'daki o Noel pazarına yapılan saldırı akla geliyor. Şimdi Dünya Futbol Şampiyonası'nda biliyorsun kalabalık alanlarda insanlar maç izleyecekler falan. Dolayısıyla Almanya şu an bunu tartışıyor. Almanya'nın şu an bir numaralı konusu bu değerli dinleyenler. 7.28 yaptık biz de saatleri. Herkese keyifli güzel bir sabah dileyelim. Günaydın.
3: Günaydınlar.

0: ne be?
1: Bu Zühtü ya, Zühtü şarkısı yok mu hani?
0: Bunu önceden söylesene salak.
1: Sami Levi, Zühtü.

0: Sami Levi, Zühtü. Zühtü'den sonra da İran'la Amerika arasındaki savaşa, gerilime bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma bakalım. Hürmüz Boğazı bütün dünyayı, hepimizi, tüm dünya ekonomisini etkiliyor. Cebimizi etkiliyor. Olup biten neler var, hepsine bakalım şimdi. Son durum nedir abi?
1: Son durum, Amerika dün 6 tane İran sürat teknesini batırdığını söylüyor, ima ediyor. Hmm. İranlılar diyor öyle bir şey yok diyor. Sebebine gelince de İranlılar bu ticaret gemilerine saldırıyormuş. Bu yüzden de Amerika önlem alma kaydıyla bu sürat botlarını batırmış.
0: Evet, Amerika şey demişti, savaşla ilgisi olmayan ülkelerin gemilerinin, ticari gemilerin geçişini sağlayacağız, koruyacağız onları demişti. İran'da Amerika'ya eğer böyle bir şey yaparsanız, hani oraya bir müdahalede bulunursanız, o zaman biz de ateş açarız diye gerilim bayağı bir tırmanmıştı. İran diyor ki biz diyor Amerikan savaş gemilerine ateş açtık. Amerika öyle bir şey yok diyor. Biz onların gemilerini batırdık diyor. İran diyor hayır öyle bir şey yok. Bunlar başkalarının gemilerini mi batırıyor? Ne yapıyor? Yani durmadan böyle birbirlerine bu ithamlarda bulunuyorlar. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol rafinerisine saldırı düzenlemiş İran. Bir drone'la.
1: Aynen öyle.
0: O da çok sıkıntılı
1: bir durum. Önemli bir yermiş.
0: Çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla hani bu ateşkesle beraber gerilim birazcık azalmıştı. Şimdi yine bayağı bir yükseldi. Hatta Trump şey diyor. Eğer gemilere saldırı olursa, bizim koruduğumuz gemilere saldırı olursa, o zaman İran'ı yok ederim diyor. Böyle açıklamalar geliyor adamdan. Son durum bu kıymetli dinleyenler. Ve tabii ki benzin fiyatı, petrol fiyatı da bundan nasibini alıyor. Şu an Almanya'da geriye bıraktığımız haftalara göre biraz daha düşük benzin fiyatı. O da akaryakıt vergisi indiriminin yürürlüğe girmiş olması. 7.38 olmak üzere saatlerimiz. Herkese güzel bir sabah diliyoruz.
1: Günaydınlar.
0: Ve şimdi sizinle Ayşe. Ayşe Akın gelecek ve Cem Belevi kim ne derse desin. Sonrasında ilerleyen dakikalarda Yıldız Tilbe girişini duyduğunuz şarkının haberi olsun da birazdan burada olacak. Günaydın.
1: Günaydınlar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bir tarafta Sefo, diğer yanda İrem Derici. Senden kalanlar. Günaydın.
1: Günaydınlar.
2: Günaydınlar.
0: Konumuz ehliyet.
1: Sen ne zaman aldın ehliyeti? Hatırlıyor musun?
2: Das liegt schon so lange her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Hast du die große Lappen gehabt?
2: Ja.
1: Echt?
2: Ja. Daha yeni değiştirdim onu.
0: Ne kadar oldu? Rahat.
2: Ich will es gar nicht sagen, Alter.
0: Ich weiß wann, aber ich will es jetzt nicht sagen. Sen ne kadar oldu?
1: Ben de Deutsche Reich vardı, tamam mı? O zamanlar Almanya İmparatorluğu'nda altında.
0: O zamanlar araba var mıydı ya?
1: Yoktu ama ileride olacak diye ben tahmin yürüttüm.
0: Ehliyet var mıydı o zamanlar?
1: Ehliyet vardı, ehliyetsiz hiç. Almanlar biliyorsun o konuda. Hmm. Araba yok ama ehliyet yapacaksın, tamam mı?
0: Bıyık da ta o zamandan kalma galiba.
1: Şimdi bu sıralarda bu ehliyet sınavını geçmeme oranı Almanya'da hızlı bir şekilde artmış Serdar.
0: Ne geçmeme oranı?
1: Evet, yani şey var ya, diese schriftliche Prüfung. Onu bir türlü yapamıyorlarmış. Bir psikolog hatta böyle, yani bilmiyorum, o pihta sağın laf, zihinsel gerileme konusunda uyarıda bulunuyor. Diyor, buradaki Almanya'daki birçok insanın zihinsel gerilemesi söz konusu diyor.
0: Çok vahim bir durum.
1: Evet, yani gerzek falan mı demek istiyorlar, anlamadım ki burada.
0: Almanya'da teoride insanların durmadan çakıldığı, bir türlü geçemediği ortaya çıkmış. Yani insanlar ehliyetini yapamıyor, teoriyi geçemiyor. Direksiyonda birazcık bir pratik var, artık nereden ediniyorlarsa o pratiği. Anneden, babadan, arkadaştan, sevgiliden falan, orasını bilmiyoruz. Kankadan mı bilemiyoruz ama hani teoride pek yardım eden olmadığı için birazcık çakılıyorlarmış. Kaç defa tekrarlayabiliyorsun onu? 3 defa mı?
1: Nee, das ist eigentlich unbegrenzt.
0: Ha, unbegrenzt. Okay.
1: Ve ya doch, es ist unbegrenzt.
0: Ve Almanya'da işte bu niye öyle? Neye bağlıyorlar bunu? Yani bunu beceremiyorsan, bu kadar sık geçemiyorsan demek ki bir zihinsel problem var diyor psikologlar.
1: Burada şey diyorlar, bu öğrenme ve odaklanma becerilerindeki zayıflamadan bahsediyorlar.
0: Eline telefonu ver, bak nasıl yapıyor. Benim bir arkadaşım vardı. O da durmadan teoriden çakılıyordu. Durmadan şeyi kaybediyordu. Sensörü, teori dersini kaybediyordu. Durmadan ileri atıyordu. Biraz yoğundu, diyordu ki o sene bu sene, o sene bu sene diyordu. Er durfte auch unbegrenzt wiederholen.

0: Yıldız Tilbe haberi olsun. 7.50 oldu saatlerimiz. Almanya'da insanlar ehliyeti kolay alamıyormuş. Daha doğrusu yeni sürücü adayları. Gençler birazcık bu konuda sıkıntı yaşıyormuş. Hayret. Hayret, neden acaba? Soruları yanlış soruyorlar demek ki. Öğrenmediği yerlerden sorarlarsa böyle olur tabii. Gençlerin ne hali, ne suçu var, ne Allah Allah. Onlara niye kabahat buluyoruz? Dolayısıyla gençler sık sık bu Führerscheinprüfung'u tekrarlıyorlarmış kıymetli dinleyenler. Das darf man ja unbegrenzt machen. Peki biz o zaman dinleyicimize şu soruyu soralım. Sen neyi tekrarlamak isterdin canım dinleyicim? Sen neyi tekrarlamak isterdin? Şunun da tekrarı olsa iyi olurdu. Dediğin ne var? Hadi bakalım. Fantastik esprili mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Gençliğimi tekrarlamak isterdim. Bak bunu kabul etmiyorum, tamam mı? Gerçi iyi olurdu ama. Küçük bir ara, sonra buradayız, ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Gülden Mutlu, Bahadır Tatlıöz, uzun lafın kısası. Metropol FM'de oldu hayırlı sabahlar. Neyin tekrarlanmasını isterdik dedik. Paşa yazmış. Diyor ki Galatasaray Samsun maçının tekrarlanmasını isterdim diyor. Yenilmesini, tekrardan yenildiğini görmek isteyen mi, yoksa hani Galatasaray kazanır belki diye mi? Birisi Galatasaray'ın Fener'e 6-0 yenildiği maçın tekrarlanmasını isterdim diyor. Onu ben de isterdim aynen. Derya arkadaşımız yazmış. Bir zamanlar biriyle saç baş kavga etmiştim. Onu tekrarlamak isterdim. Ağzına iki tane daha çakasım var diyor. Derya.
1: Sen çıldırmışsın kız.
0: Kadınlar kavga edince araya girmeyeceksin Hakan. Arada sen gümbürtüye girersin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in der Leipziger Innenstadt soll der Fahrer des Autos heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Tat starben eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann. Es gibt viele Verletzte. Drei Menschen wurden schwer verletzt.
2: Am frühen Abend schießt plötzlich ein weißes Auto durch eine Fußgängerzone auf den Marktplatz. Viele Menschen werden angefahren. Rettungskräfte kümmern sich schnell um etliche Verletzte. Als die Polizei eintrifft, sitzt der Fahrer noch im Wagen. Der 33-jährige Deutsche lässt sich widerstandslos festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einem politischen oder religiösen Tatmotiv aus. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer Amoktat eines Einzelnen. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Vor dem für Russland besonders wichtigen Tag des Sieges am Samstag hat nach Moskau überraschend auch Kiew eine eigene Waffenruhe angekündigt. Sie soll bereits in der kommenden Nacht beginnen, wie der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj mitteilte. Zuvor hatte Russland eine Feuerpause für Freitag und Samstag angekündigt. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg vor knapp 4 Wochen haben sich die Spannungen am Persischen Golf wieder deutlich zugespitzt. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten, dass nach einem iranischen Drohnenangriff in einem Industriegebiet in einer Hafenstadt ein Großbrand ausgebrochen ist. US-Präsident Trump betont, dass die USA militärisch gut aufgestellt sind.
3: Der Iran versteht die Angriffe auf die Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vergeltung für die Präsenz von US-Kriegsschiffen in der Straße von Hormuz. Die USA berichten im Gegenzug, mehrere iranische Schnellboote zerstört zu haben, mit der Begründung, der Iran habe die Schiffe unbeteiligter Nationen angegriffen, darunter ein Frachtschiff aus Südkorea. Trump drohte dem Iran mit völliger Vernichtung für den Fall, dass US-Schiffe angegriffen werden. Aus den USA, Tina Eck.
1: Die großen deutschen Reiseveranstalter wollen trotz der steigenden Kerosinpreise Kunden nicht nachträglich für gebuchte Reisen zur Kasse bitten. Man werde die Preise für bereits gebuchte Reisen nicht nachträglich erhöhen, berichteten die Anbieter TUI, Altours und DerTour dem Tagesspiegel. Für zukünftige Buchungen könnte es allerdings angesichts des Preisanstiegs anders aussehen. Reiseveranstalter können den Reisepreis nachträglich erhöhen, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde und gestiegene Kosten wie Kerosin es nachweislich erfordern.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgiler verdi. Senden alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Senin de ifade ettiğin gibi. Bu arada Avrupa Birliği'ne bir eleştirisi vardı. Her seferinde Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane buldular. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak bir ülke değiliz diye tepki gösterdi Avrupa Birliği'ne.
4: İçişleri Bakanlığı Suriyeli gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Ne durumda rakamlar?
5: Evet, bakanlık zaman zaman bu verileri paylaşıyor. 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 1.407.568 olduğunu duyurdu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi dün itibariyle örgütleriyle artık sahaya çıktı. Programına bakalım CHP'nin.
5: Evet, 4 Mayıs tarihini daha önce işaret etmişti Özgür Özel zaten. Seçim çalışmaları yeni bir evreye girmiştir dedi ve CHP bugünden itibaren 81 ilde 106 bin sandık görevlisiyle sahaya çıkıyor dedi. Ve aslında önemli mesaj şuydu, CHP bugünden itibaren savunmadan hücuma çıkıyor dedi Özel.
4: Türkiye sigara kullanımında dünyada 2. sıraya yükseldi. Bu olumsuz gelişmeyle ilgili bilgileri senden alalım.
5: Evet, Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci bunu duyurdu. Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Japonya gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu da ifade etti.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yarı final maçı var. Önce bu maçı alalım senden.
5: Evet, yarı finalde Beşiktaş Konya Spor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlıyor. Tek maç üzerinden oynanıyor yarı final turu.
4: Türk Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçları da var. Bu maçlara da bakalım.
5: Evet, hazırlık maçlarından ilki Kuzey Makedonya ile 1 Haziran'da Türkiye'de Çoban Stadı'nda oynanacak. İkinci maçsa Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü Amerika'nın Florida eyaletinde oynanacak.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için değerlendirdi. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.

Arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Emre Fel, bir güldün. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Evet, bu akşam şey var, Şampiyonlar Ligi var.
1: Evet, Arsenal gegen Atletico Madrid. İlk maç 1-1 sona ermişti. Hı hı. Madrid'de oynanmıştı.
0: Evet.
1: Bu akşam saat 21'de.
0: Ve saat 21'de ilk finalist belli olacak. 21'de başlayacak olan maçın neticesinde ilk maç 1-1 karşılıklı penaltı golleriyle sonuçlanmıştı. Ama herkes yarınki maçı merak ediyor. Ya.
1: O çok önemli maç, evet.
0: Yani bu akşamki maç biraz gölgede kaldı
1: ya,
0: sanki.
1: Bu şey, amatör.
0: Bu şey birazcık sen söyle. Hani sahneye önden çıkanlar olur, evet. Ya. Az solistler
1: yarın. DJ'lerde de warm up DJ diyorlar. Yani hop DJ, ana DJ çıkmadan önce böyle kıytırıktan bir DJ çıkar.
0: Tamam. Ama şimdi kıytırık takımlar değil tabii ki, ama hani Bayern Münih Paris maçının 5-4 bitmesi sonrasında herkes bu maçın revanşını bekliyor. Bütün dünya bu maçın revanşını, evet, bekliyor.
1: O maçı seyrettikten sonra zaten kıytırıktan bir maç diyoruz.
0: Yarın bak ben sana söyleyeyim, bütün caddeler, sokaklar boş olur.
1: Bence
0: öyle de. öyle bir maç bekliyor yarın bizi. Bugünkü maç bugün, biz yarınkini, bugünkü maçı konuşmuyoruz. Yarınkini konuşuyoruz. Evet. Bir maç daha var, o da şey, Zira Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı 19.30, yarın da Gençler Birliği Trabzonspor maçı, o da 19.30'da.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Simge, sen ağla derdine. Günaydın, merhabalar.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Günaydın. Evet, neler var başka abi? Neler konuşuluyor?
1: Emeklilik, Sarlar.
0: Ne olmuş?
1: Evet, 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşları %4.24 artırılıyor.
0: %4 civarında neredeyse.
1: Yani 1000 euro maaş alıyorsan bu 1042 euro falan yapıyor.
0: 1 Temmuz zaten Almanya'da emekli maaşlarının hep artırıldığı tarih olarak da bilinir. Teşekkür ediyoruz. Sen de bu aralar bu emeklilik konularıyla falan bayağı ilgileniyorsun ha.
1: Evet, tanıştığım. Tanıştıklarım hepsi emekli çünkü.
0: Yakın arkadaş grubu, çocukluk arkadaşlarımla.
1: Aynen.
0: Devam edelim, günaydın.
1: Edelim.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Koblenz'de bir cinsel suçla ilgili polis ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Geçen hafta meydana gelen olayla ilgili mağdur ve ailesini korumak amacıyla yetkililer tarafından henüz detay paylaşılmazken sosyal medyada sözde bir şüpheli hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaştığı belirtildi. Polis bu tür asılsız paylaşımların soruşturmayı zorlaştırdığını, suç teşkil edebileceğini vurguluyor. Esne eyaletinde birden fazla banka soygunu gerçekleştirdiği iddia edilen bir zanlı eyalet genelinde yakalandı. Mannheim savcılığına göre şüpheli Kaiserslautern yakınları Otterbach ve Rheinpfalz bölgesindeki Böhl-Igelheim'de bankaları hedef aldı. Zanlının silah tehdidiyle banka çalışanlarını kasayı açmaya zorladığı iddia edilirken Böhl-Igelheim'deki soygunda ise zanlının en az 100 bin euro ile kaçtığı ifade ediliyor. Mainz merkezi biyoteknoloji şirketi BioNTech 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporlarını bugün açıklayacak. Analistler şirketin yaklaşık 190 milyon euro gelir elde etmesini bekliyor. BioNTech'in bilimsel çalışmaları kapsamında kanser aşısının yanı sıra grip, zona ve tüberküloz aşıları üzerine araştırmalara ağırlık vermesi planlanıyor. Ve Nisan ayı akaryakıt fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. ADAC verilerine göre Super 8'in benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 11 sent, dizelin litre fiyatı ise 2 euro 26 sent olarak kayıtlara geçti. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ve akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez artırılmasını öngören düzenlemenin tüketicilere beklenen faydayı sağlamadığı ayrıca belirtildi. Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde direnmeden gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgede gemilere saldırması halinde ülkenin yok edileceği tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin askeri varlığını sürdürmesi halinde gerilimin daha da tırmanacağı uyarısında bulundu.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Mingü, sen bir çiçeksin, ben de suyum. Bugün çiçekler sulanacak abi tam anlamıyla. Yağmurlu bir gün olacak.
1: Evet, iki gün güneş gördü ya, onun için. Yani burnumuzdan gelecek yine.
0: Ney burnundan, yağmur mu?
1: Aa, yağmur değil ya, bu güzel havaların tekrar kaybolması.
0: Ama normal.
1: Neden?
0: Yani mevsim normallerinde hani yağış alan bir aydır aslında Mayıs ayı.
1: Ben Nisan diye biliyordum onu Serdar. Nisan diye biliyordum ben onu.
0: Yanlış biliyorsun. Nisan yağmuru, doğru söylüyorsun da. Hani Mayıs da öyle çok çok sıcak bir ay değil aslında. Sıcak ay diye nedense kafamıza yerleşmiş zamanında.
1: Ya şimdi şöyle olsa, yani azdan yukarıya doğru çıkacak olursa istokku, tamam mı? Şimdi bir sıcak oluyor, tekrar soğuyor, tekrar sıcak oluyor. O biraz şey oluyor. Tamam. Psikolojimizi bozuyor.
0: Sen o işi ayarlarsın. Bugün bayağı yağmurlu bir hava var, onu diyecektim. Onu yutan nerelere getirdin, helal olsun.
1: Evet. Ben burada serzenişte bulunuyorum. Sen yağmurdan bahsediyorsun.
0: Şemsiyesiz çıkmayın bugün.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
3: Devam ediyoruz. Radyolarınıza ses verdiğiniz için teşekkürler efendim. Burası Metropol FM. 8.54 yaptık saatleri. Günaydın.
4: Günaydınlar.
3: Trafikte durum ne? Onu da bize gönderin lütfen. 030-217-970-71. Yağmur, bugün yağmurlu bir gün olacak dedik ya seninle. Hele de Almanya'nın doğusunda, kuzeyinde şiddetli yağmur yağışı depo baskınlarına falan neden olabilir. Kele baskınlarına, bodrum katlarına falan su basabilir. Dikkat edin. Zeynep yazmış. Yağmur diyor, yağması diyor alerjisi olanlar için çok önemli diyor. Manimut attings pollen allergy. Gerçekten o çiçek tozunu biraz dindiriyor yağmur.
4: Şu an
3: alerjisi olanlar dört gözle yağmurun yağmasını bekliyorlar. Gerçekten o büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla pollen alerjisi olanlara kolaylıklar diliyoruz. Geçmiş olsun. Zeynep katılıyor sana, haklısın. Tuğran Bey yazmış Duisburg'dan. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Duisburg'a, buradan selamlar, sevgiler. Duisburg'da herkese bize anlatın Tuğran Bey. Sizi oradaki Metropol FM valisi ilan ediyoruz efendim. Taksicilerin kralı Stuttgart'tan Fatih Koyak yazmış. Siz kendi kendinizi mi kral ilan ettiniz, yoksa başkaları mı sizi kral ilan etti? Fatih Bey. Neyi tekrarlansın diye sorduk dinleyicimize. Almanya'da ehliyet sınavlarında yeni sürücü adayları durmadan çakılıyormuş. Durmadan tekrar şeye giriyorlarmış, sınava giriyorlarmış. Önceden şeydi değil mi? En fazla 3 defa tekrarlanıyordu.
4: Ondan sonra belli bir süre bekliyordun.
3: 1 yıl bekliyordun.
4: O kadar mıydı?
3: Evet.
4: Ondan sonra tekrar başvurabiliyordun. Yine 3 sefer.
3: Şimdi sınırsız. 2 hafta arayla girebiliyorsun.
4: Para lazım.
3: Evet, aynen. Geçerken bir uğradık, bir sınava girelim diye millet geliyor ve genelde çakılıyorlarmış, tekrarlıyorlarmış. Biz de sorduk dinleyicimize. Siz neyi tekrarlamak isterdiniz? Çok güzel cevaplar, mesajlar geldi. Bakalım kim de göndermiş. Şenur yazmış. Girdiğim birkaç iş görüşmesine tekrar girmek isterdim diyor. İstediğim gibi geçmedi görüşmeler diyor. Vardır buna da bir hayır. Saat 10 olduğunda saatin 6 olmasını tekrarlardım diyor. Siz tekrar 4 saat yayın yapın diye diyor. Yo artık. Yo artık. Başka Stuttgart'tan günaydın demiş Hilal arkadaşımız. Geçen hafta izinliydim. İznimin tekrarını istiyorum diyor. Onu hepimiz istiyoruz ya. Alişan ve Furkan Özcan, yağmurlar. Bu yağmurlu günde sizinle olsun. Günaydın.
4: Günaydınlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig mit 2 Todesopfern und 3 Schwerverletzten soll der Fahrer des Autos heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 33-jährige deutsche Staatsbürger war am Abend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einem politischen oder religiösen Motiv des Täters aus. Sachsens Innenminister Armin Schuster zufolge handelt es sich bei dem festgenommenen Fahrer aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Einzeltäter, einen Amoktäter. Während viele die Sinnhaftigkeit und einen wirklichen Spareffekt des Tankrabatts für Autofahrer bezweifeln, hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Maßnahme verteidigt und schließt auch eine Verlängerung nicht aus. Tanken müsse für alle bezahlbar bleiben, sagte Schnieder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Viele können schlichtweg nicht auf das Auto verzichten. Das gilt für Berufspendler, Fahrdienste, aber auch Teile der Wirtschaft wie Speditionen. Sie alle bräuchten in der aktuellen Lage Unterstützung. Insofern sei der Tankrabatt ein wichtiges Signal und die richtige Entscheidung, so Schnieder. Man werde die Lage im Blick behalten und nach den 2 Monaten schauen, was noch erforderlich sei. Solange, bis Ende Juni, gilt eine Steuersenkung für Benzin und Diesel von knapp 17 Cent pro Liter. Noch kommt die allerdings nicht in vollem Umfang bei den Autofahrern an. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Russland will am Samstag den Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg feiern und hat eine 2-tägige Waffenruhe ab Freitag angekündigt. Kiew reagierte prompt. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte am Abend ebenfalls eine Waffenruhe bereits ab morgen an.
3: Das gab es in 4 Jahren Ukraine-Krieg noch nicht. Zeitlich versetzte Waffenruhen. Erst will die Ukraine morgen und übermorgen nicht schießen, Russland will am Freitag und Samstag stillhalten. Dann wird in Russland der Tag des Sieges gefeiert. Die Ukraine gibt damit keine Garantie für die Militärparade in Moskau ab. Doch Russland hat für den Fall von Angriffen mit Vergeltung gedroht. Selenskyj geht es darum, über Waffenruhen wieder in Friedensgespräche zu kommen. Friedemann Kohler, Nachrichtenredaktion.
1: Die großen deutschen Reiseveranstalter wollen trotz der steigenden Kerosinpreise Kunden nicht nachträglich für gebuchte Reisen zur Kasse bitten. Man werde die Preise für bereits gebuchte Reisen nicht nachträglich erhöhen, berichteten die Anbieter TUI, Altours und DerTour dem Tagesspiegel. Für zukünftige Buchungen könnte es allerdings angesichts des Preisanstiegs anders aussehen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgiler verdi. Senden alalım.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Senin de ifade ettiğin gibi. Bu arada Avrupa Birliği'ne bir eleştirisi vardı. Her seferinde Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane buldular. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak bir ülke değiliz diye tepki gösterdi Avrupa Birliği'ne.
4: İçişleri Bakanlığı Suriye lerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Ne durumda rakamlar?
5: Evet, bakanlık zaman zaman bu verileri paylaşıyor. 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 1.407.568 olduğunu duyurdu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi dün itibariyle örgütleriyle artık sahaya çıktı. Programına bakalım CHP'nin.
5: Evet, 4 Mayıs tarihini daha önce işaret etmişti Özgür Özel zaten. Seçim çalışmaları yeni bir evreye girmiştir dedi ve CHP bugünden itibaren 81 ilde 106 bin sandık görevlisiyle sahaya çıkıyor dedi. Ve aslında önemli mesaj şuydu, CHP bugünden itibaren savunmadan hücuma çıkıyor dedi Özel.
4: Türkiye sigara kullanımında dünyada 2. sıraya yükseldi. Bu olumsuz gelişmeyle ilgili bilgileri senden alalım.
5: Evet, Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci bunu duyurdu. Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Japonya gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu da ifade etti.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yarı final maçı var. Önce bu maçı alalım senden.
5: Evet, yarı finalde Beşiktaş Konya Spor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlıyor. Tek maç üzerinden oynanıyor yarı final turu.
4: Türk Amirli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçları da var. Bu maçlara da bakalım.
5: Evet, hazırlık maçlarından ilki Kuzey Makedonya ile 1 Haziran'da Türkiye'de Çoban İstadı'nda oynanacak. İkinci maçsa Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü Amerika'nın Florida eyaletinde oynanacak.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için değerlendirdi. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Benlorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 8 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 83 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

yana. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Yükseklerde Demet Akalın ve Lebil C5 beni unutma radyolarımızdaydı. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar, good morning.
0: Evet, aslında artık yaz mevsimi kapıda. Hafta sonu da şöyle güzel bir göz kırptı bize adeta yaz. Bugünlerde gerçi biraz daha serin, biraz daha yağmurlu geçecek. Hele de bugün şiddetli yağmur geçişleri olabilir yayın bölgelerimizde, onu söyleyelim. Dinleyicimiz yazmış, şeyi sormuştuk. Neyin tekrarlanmasını isterdiniz diye sorduk. Diyor ki hafta sonundaki havanın tekrarlanmasını isterdim. Biz de. Güzeldi valla. İdeal hava zaten şöyle 25-26 derece bence. Bunaltmayan.
1: Çok fazla terletmeyen. In Deutschland ya. Almanya'da 25-26 yani yeterli oluyor.
0: Tabii sahilde falan sen hani en az bir 30 olması gerekiyor.
1: Evet.
0: 28 itibariyle. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Dinleyicimiz yazmış. Diyor ki Stuben Ostrater'in Halenzeistrasi'ye doğru A100 adım adım ilerliyor diyor. O bayağı bir yoğunluk varmış. Stuben Ostrater'in Halenzeistrasi'ye kadar diyorsan bayağı bir kalabalık. Buradan geçecek olanların, şehir içine doğru A100 üzerinden gelecek olanların aklında bulunsun. Frankfurt'tan yazmış. Mark'tan, Wochenmark'tan yazıyorum diyor dinleyicimiz. Kolaylıklar diliyoruz, iyi pazarlar sizlere de. Şeyden bahsedelim. Şimdi yaz mevsimi deyince tabii ki akla insanın ne geliyor abi? Tatil. Tatile arabayla gidenler ya da uçakla gidenler, ya da uçakla gidenler. Bu aralar uçak biletleri pahalanacak mı falan diye böyle bir şey var, endişe var. Çünkü bu kerozin fiyatları ya da kerozin tedariğinde bir sıkıntı olacak mı? Bununla ilgili şöyle bir söylenti vardı. İşte ucuza uçak bileti aldın ama sonradan havayolu şirketi senden kerozin pahalandı diye para talep edebilir diye böyle bir endişe, böyle bir söylenti oldu. Bununla ilgili bir açıklama geldi bazı seyahat acentalarından. TUI'den geldi.
1: Ne diyorlar?
0: TUI diyor ki biz diyor öyle bir talepte bulunmayacağız diyor. Ama bu ileride nasıl olur bilemeyiz diyor. Hani yeni satacakları biletler için ne olur orasını bilemeyiz diyor. Şimdi bileti alıyorsun mesela ucuza aldım diye. 200 euroya aldın ve sen gitmeden 2 hafta önce sana diyorlar ki olmadı, kerozin çok pahalandı, biz oradan bir 50'lik tosta diyorlar sana.
1: Biz bilemiyoruz diyorlarsa biz biliyoruz o zaman Serdar.
0: Eğer şimdi hayır demiyorlarsa var bir sıkıntı diyorsun.
1: Aynen.
0: Altours ve Dertour şirketleri de şu ana kadar sattığımız tatiller için böyle bir ek talepte bulunmayacağız demişler. Ama ileride ne olur? Senin dediğin gibi ona pek renk vermiyorlar. Renk vermemeye çalışıyorlar, veriyorlar aslında. Sibel Can burada. Günaydın.
1: Günaydınlar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Sakiler, kış güneşi Metropol FM'de güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Mutlu sabahlar. Şampiyonlar Ligi var abi bugün.
1: Evet, bu akşam Arsenal Atletico Madrid'e karşı karşıya gelecek. İlk mücadele 1-1 sonuçlanmıştı. Bu akşam saat 21'de.
0: Ama herkes bu akşamki maçı değil, yarınki maçı bekliyor.
1: Ya biz de, ben de, hepimiz.
0: Bu akşamki maç biraz şey oldu ya. Hani böyle gazinoda az süre sonra çıkar, onun öncesinde böyle şovlar yaparlar ya. Birazcık öyle oldu ya.
1: Sihirbazlar falan çıkar böyle.
0: Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Yarın Paris Saint-Germain, pardon, Bayern Münih Paris Saint-Germain. Evet. Bu maçı saat 21'de.
1: Çok iyiydi.
0: İlk maç kaç kaç?
1: 5-4 Paris yenmişti.
0: Vay be.
1: Ama şimdi çok iyi bir maçtı. Son dönemlerde seyrettiğim en güzel maçlardan bir tanesiydi.
0: Bakalım yarın ne olacak?

0: Burhan Şahin, ya ben anlatamadım. Guten Morgen, merhabalar. Bugün jackpot'ta ne kadar para var lotada, euro jackpot'ta?
1: 64 milyon euro.
0: Ya Londra ne?
1: Das ya var ne?
0: Ya man
1: kann sich schon. Ama sen aşağı düştüğü zaman pek hast du keinen Bock, ne?
0: Nee, ja, mach, da hab ich keine Lust mir die Mühe zu machen. Aber 64, ich überleg mir das noch. 64 milyon euro be, vay anasını ya. Be. Kazanma şansı 150 milyonda bir. Da ist die Wahrscheinlichkeit dreimal vom Blitz getroffen zu werden viel größer. Ich habe deinen Blick gesehen. Deine Augen gingen nach oben. Ja, zu deiner Stirn.
1: Hayır, bana böyle oran falan, orandan bahsettiğin zaman aklıma Fenerbahçe'nin şampiyonluğu geliyor.
0: Niye?
1: Yani o da 150 milyonda bir gibi durmuş onlar. Maalesef.
0: Deha bilimler. Günaydın.

0: Değerli dinleyenler, Koblenz'de bir cinsel suçla ilgili polis ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Geçen hafta meydana gelen olayla ilgili mağdur ve ailesini korumak amacıyla yetkililer tarafından henüz detay paylaşılmazken sosyal medyada sözde bir şüpheli hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaştığı belirtildi. Polis bu tür asılsız paylaşımların soruşturmayı zorlaştırdığını, suç teşkil edebileceğini vurguluyor. Esni eyaletinde birden fazla banka soygunu gerçekleştirdiği iddia edilen bir zanlı eyalet genelinde yakalandı. Mannheim savcılığına göre şüpheli Kaiserslautern yakınları Ottobach ve Rheinpfalz bölgesindeki Böhl-Igelheim'de bankaları hedef aldı. Zanlının silah tehdidiyle banka çalışanlarını kasayı açmaya zorladığı iddia edilirken Böhl-Igelheim'deki soygunda ise zanlının en az 100 bin euro ile kaçtığı ifade ediliyor. Mainz merkezi biyoteknoloji şirketi BioNTech 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporlarını bugün açıklayacak. Analistler şirketin yaklaşık 190 milyon euro gelir elde etmesini bekliyor. BioNTech'in bilimsel çalışmaları kapsamında kanser aşısının yanı sıra grip, zona ve tüberküloz aşıları üzerine araştırmalara ağırlık vermesi planlanıyor. Ve Nisan ayı akaryakıt fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. ADAT verilerine göre Super 8'in benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 11 sent. Dizelin litre fiyatı ise 2 euro 26 sent olarak kayıtlara geçti. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ve akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez artırılmasını öngören düzenlemenin tüketicilere beklenen faydayı sağlamadığı ayrıca belirtildi. Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde direnmeden gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgede gemilere saldırması halinde ülkenin yok edileceği tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin askeri varlığını sürdürmesi halinde gerilimin daha da tırmanacağı uyarısında bulundu.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Zeynep Bastık ve misafir. Günaydın, merhabalar. Birazdan Zeynep Bastık misafiri dinleyeceksiniz. Manifest yaşanacaksa yaşanacak buradaydı. İran şeye bakalım mı bir de ya? Hürmüz Boğazı'na bakalım mı? Son durum ne?
1: Bakalım.
0: Burada da tabii ki karşılıklı resleşmeler devam ediyor. Amerika burada savaşla ilgisi alakası olmayan ülkelerin ticari gemilerinin boğazdan geçmesi için güvenlik oluşturacaklarını söylemişlerdi.
1: İran da buna karşı çıkmıştı. Hiçbir müdahalede de bulunamazsınız. Bulunursanız biz de gereken tepkiyi gösteririz dediler.
0: Ateş ve açılmış ama.
1: Ateş açıldı. Şöyle ateş açıldı. Daha doğrusu Amerika tarafı diyor ki biz 6 tane hızlı feribotunu İran'ın şey yaptık diyor. Sürat teknesini batırdık diyor. Hı. Sebebine gelince de diyor burada ticaret gemilerine saldırıda bulunuluyor. Daha doğrusu İran tarafından saldırıda bulunuyor. Bunu önüne geçmek için biz bu küçük botları da batırdık diyor.
0: İran da bunu yalanlıyor. Biz asıl diyor onların savaş gemilerine diyor ateş açtık diyor. Yangın çıktı gemilerine falan diye. Bunlar iki taraftan da reddediliyor. Doğrulayan bir haber de yok bunları.
1: Çocuk oyuncağı gibi oldu değil mi? Çok, yaptım yapmadım sen yaptın.
0: Gerilim tırmanıyor. Geriye bıraktığımız günlerde bu ateşkes üzerine bir anlaşma sağlanmıştı. Hani geçici bir ateşkesti. Birazcık sakinleşmişti ortalık ama şimdi yine gerilim tırmanıyor. Hatta Trump şey dedi, eğer dedi bizim koruduğumuz gemilere saldırı olursa İran'ı yok ederim diyor. Böyle açıklamalarda bulundu. İran'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir petrol rafinerisine saldırıda bulunmuş.
1: Önemli. En önemli petrol rafinerilerinden bir tanesine saldırıda bulunmuş.
0: Evet, bu işin sonu nereye varacak? Tabii herkes bunu düşünüyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Dünya ekonomisi giderek zarar görüyor bundan. Hatta Almanya ekonomisinin de yine sadece %1,5 civarında büyüyeceğine inanıyor ekonomistler. O yöndeki tahminlerini de aşağı çekmişler. Böyle de bir durum kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Dünyada neler oluyor bitiyor onu da merak ediyoruz tabii ki. Şu son gelişmelere de bir bakalım dedik hep beraber. Kaç oldu saatimiz? 9.45. Şöyle yapalım hemen. Bir adet Hande Yener ve Madrigal. Ego. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
3: Günaydın, herkese merhabalar.
4: Günaydınlar.
3: Ve şimdi Metropol FM'de... Düt düt düt. Pratik bilgiler köşemiz. Evet, Hakan'dan bakalım bugün hangi pratik bilgi alacağız?
4: Şimdi bahçesi olan, balkonu olan veyahut da terası olan arkadaşlara sesleniyorum. Gerçi evin içerisinde de olur. Cam açtığınız zaman biliyorsun yaz aylarında bilhassa Eintracht Fliege dediğimiz o küçük sinekler var ya.
3: Üvez.
4: Üvez deniyor değil mi ona? Eintracht Fliege. Onlardan kurtulmak için.
3: Onlar genelde sebzede meyvede çok oluyor.
4: Evet.
3: Orada dışarıdan çok... mı geliyor?
4: Yok, orada dışarıdan. Sebzenin... Yani sebzeye de geliyor. Meyveye de daha çok geliyor.
3: Çok gıcık oluyorum ben ona ya.
4: Şimdi bana zamanında Eintracht Fliege dedikleri zaman bir gün sonra ölecek hiç uğraşmayalım diyorum ama bitmiyor ki. Sonra başkaları geliyor.
3: O gidiyor ama 10 tane yerine geliyor. Öyle bir
4: aynen
3: durum.
4: O şekilde. Onlardan kurtulmanın çok...
3: Senin mal Eintracht Fliege oluyor. Evet.
4: Çok basit bir yöntemim var. Normal bir su bardağı alıyorsun. Su bardağının içine bulaşık deterjanı döküyorsun. Ondan sonra herhangi bir yere koyuyorsun ve bekliyorsun. Onlar böyle yavaş yavaş onların içine, daha doğrusu bardağın içine kendiliğinden teslim oluyorlar.
3: O tuzağa kendileri düşüyorlar.
4: Kendi düşüyorlar evet.
3: Evet onu ben de duymuştum, görmüştüm sanki. Kesinlikle tam sezonu artık başlıyor. Eintracht Fliege'ye karşı çok önemli, güzel bir bilgi. Teşekkür ediyoruz.
4: Rica ederiz.
3: Yarın da yine bir pratik bilgiyle karşınızda olacağız. Karbonat da atabilir miyiz içine? Bugün diye sormuş dinleyicimiz. Karbonat azaldık bugün. Fatih Bulut, kurban olduğum.

0: Fatih Bulut kurban olduğum. Günaydın efendim herkese, merhabalar. Bir dinleyicimiz bu senin pratik bilginle ilgili Hakan şey demiş. Ben içine biraz da sirke koyuyorum. Kesinlikle çok işe yarıyor diyor. Evet, sirke o koku çekiyor onları.
1: Evet, biraz da yağ koy, ondan sonra börek yap hemen direkt aç. Sinekten vazgeçtim.
0: Ama böreğe gelmiyorlar abi. Böreğe gelmiyor. Sirke kokusuna daha çok geliyorlar. Hani böyle biraz daha böyle bozulmuş meyveye sebzeye çok gelir. Şimdi.
1: Evet.
0: Üves. Yalnız da gelmiyorlar. Cümbür cemaat geliyorlar.
1: Açık çöp varsa bile oraya da geliyorlar.
0: Kesinlikle. Hele de bu havalarda, havalar sıcak olduğu zaman. Onun için tekrarlayalım o bilgiyi.
1: Evet. Bir su bardağının içerisine bulaşık deterjanı, biraz da su eklediğiniz takdirde masanın herhangi bir yerine veyahut da istediğiniz herhangi bir yere o bardağı koyuyorsanız, o sinekler kendiliğinden geliyorlar zaten. İçerisine giriyorlar. Ondan sonra cıp cıp cıp yüzüyorlar.
0: Evet. Ve içine biraz da sirke. Hanımefendinin dediği gibi. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Ben saat 11 ile 13 arasında Rengarenk programında sizlerle birlikte olacağım. 15 ile 19 arasında Esra Arkadaşım ve 19'dan itibaren de 21'e kadar Okan Bayülgen Hayatım Roman Aldı programıyla sizlerle birlikte olacak.
0: Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
3: Gökhan Özen ve Demet Akalın. Korkak.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Leipzig steht nach der mutmaßlichen Amokfahrt in der Innenstadt unter Schock. Ein 33-jähriger Deutscher war gestern mit einem Auto in eine Fußgängerzone gerast. Zwei Menschen starben, viele weitere wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Fahrer des Autos wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.
3: Die Betroffenheit in Leipzig ist am Tag nach der Tat groß. Um der Trauer Raum zu geben und der Opfer zu gedenken, soll es am Nachmittag eine ökumenische Gedenkandacht in der Nikolaikirche geben. Währenddessen laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Dafür sind Teile der Leipziger Innenstadt heute auch noch gesperrt. Ein politisches oder religiöses Motiv schließt die Polizei aus. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Mütter von kleinen Kindern übernehmen mehr Sorgearbeit und sind deutlich seltener berufstätig als Väter in derselben Familiensituation. 2025 ging weniger als die Hälfte der Mütter mit mindestens einem Kind unter 3 Jahren einer Erwerbsarbeit nach, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Bei Vätern, die mit einem oder mehr Kindern unter 3 Jahren im Haushalt lebten, war die Erwerbstätigenquote mit rund 89% mehr als doppelt so hoch. Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist im ersten Quartal weiter gesunken. Ende März gab es bundesweit noch rund 16.540 Apotheken, nochmal 60 weniger als zum Jahreswechsel. Das geht aus Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hervor.
4: Seit Jahresbeginn wurden 19 Apotheken neu eröffnet, gleichzeitig aber 79 geschlossen. Ein Trend, der sich seit Jahren fortsetzt. Vor allem im ländlichen Raum bedeutet das für viele Menschen, die Medikamente brauchen, weite Wege. Lange kann das so nicht weitergehen, sagt der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes Hans-Peter Hubmann und beklagt die chronische Unterfinanzierung der Apotheken. Seit Jahren wird eine Anhebung der Honorare gefordert. Wegen der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen hat Schwarz-Rot diese aber zurückgestellt. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hält den Tankrabatt für sinnvoll und schließt eine Verlängerung nicht grundsätzlich aus. Der Tankrabatt sei eine richtige Entscheidung, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seit 1. Mai gilt für 2 Monate eine Steuersenkung für Benzin und Diesel von knapp 17 Cent pro Liter.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Türkiye'de Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgiler verdi. Senden alalım.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Senin de ifade ettiğin gibi. Bu arada Avrupa Birliği'ne bir eleştirisi vardı. Her seferinde Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane buldular. Biz ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak bir ülke değiliz diye tepki gösterdi Avrupa Birliği'ne.
5: İçişleri Bakanlığı Suriye'li gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Ne durumda rakamlar?
6: Evet, bakanlık zaman zaman bu verileri paylaşıyor. 2016'dan bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısının 1.407.568 olduğunu duyurdu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi dün itibariyle örgütleriyle artık sahaya çıktı. Programına bakalım CHP'nin.
6: Evet, 4 Mayıs tarihini daha önce işaret etmişti Özgür Özel zaten. Seçim çalışmaları yeni bir evreye girmiştir dedi ve CHP bugünden itibaren 81 ilde 106 bin sandık görevlisiyle sahaya çıkıyor dedi. Ve aslında önemli mesaj şuydu, CHP bugünden itibaren savunmadan hücuma çıkıyor dedi Özel.
5: Türkiye sigara kullanımında dünyada 2. sıraya yükseldi. Bu olumsuz gelişmeyle ilgili bilgileri senden alalım.
6: Evet, Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci bunu duyurdu. Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Japonya gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu da ifade etti.
5: Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yarı final maçı var. Önce bu maçı alalım senden.
6: Evet, yarı finalde Beşiktaş Konya Spor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlıyor. Tek maç üzerinden oynanıyor yarı final turu.
5: Türk Amirliği futbol takımının Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçları da var. Bu maçlara da bakalım.
6: Evet, hazırlık maçlarından ilki Kuzey Makedonya ile 1 Haziran'da Türkiye'de Çoban Stadında oynanacak. İkinci maçsa Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü Amerika'nın Florida eyaletinde oynanacak.
5: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için değerlendirdi. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 8 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 83 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Değerli dinleyenler, Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinde bir otomobilin yayaların üzerine sürmesi sonucu 63 yaşındaki bir kadınla 77 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun çok ağır olduğu bildirildi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında sürücünün 33 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu ve olay yerinde otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung yaşananları korkunç bir trajedi olarak değerlendirirken, kentte büyük bir üzüntünün hakim olduğunu, olayın ardından güvenlik önlemlerin arttırıldığını söyledi.
1: Eine fürchterliche Tragödie hat sich heute in Leipzig ereignet. Wir sind fassungslos über das, was geschehen ist. Ein Mann rast in die Einkaufszone. Wir beklagen 2 Tote, momentan 3 Schwerverletzte und viele weitere Verletzte. Man findet gar nicht die richtigen Worte für diese fürchterliche Amokfahrt. Die Gedanken sind natürlich jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen, bei den Menschen, die auch psychisch das kaum ertragen können.
0: Sachsen Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster yaptığı açıklamada saldırganın tek başına hareket ettiğini değerlendirildiğini söyledi. Schuster ayrıca hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olay yerine hızlı müdahale eden kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer gözaltına alınan şüphelinin 33 yaşında ve Alman vatandaşı olduğunu açıkladı.
2: Erfüllt einen mit Entsetzen und Trauer zugleich. Ich darf Ihnen im Namen der Staatsregierung und vor allen Dingen von Ministerpräsident Michael Kretschmer mitteilen, dass wir den Angehörigen der Toten und den Verletzten unser tief empfundenes Beileid ausdrücken, beste Genesungswünsche. Und ich bin der Polizei für den schnellen Zugriff sehr dankbar. Ich danke vor allen Dingen den Rettungskräften und vor allen Dingen danke ich den besonnenen Passanten, die nicht nur gut reagiert haben, sondern es wurde auch sofort Hilfe gespendet. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Leipzig Başsavcılığı olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin ciddi yaralandığını bir kez daha ifade ederken, mevcut bulgulara göre olayın bir amok saldırı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
3: Es ist bedauerlich, dass wir 2 Tote zu beklagen haben. Wir haben leider weitere Menschen zu beklagen, die in Krankenhäusern noch um ihr Leben kämpfen. Wir haben eine hohe Vielzahl von Verletzten und deswegen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig ein Verfahren eingeleitet wegen versuchten Mordes in 2 Fällen und Mordes in 2 vollendeten Fällen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken, Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM Özel Dosya.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Koblenz'de bir cinsel suçla ilgili polis ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Geçen hafta meydana gelen olayla ilgili mağdur ve ailesini korumak amacıyla yetkililer tarafından henüz detay paylaşılmazken sosyal medyada sözde bir şüpheli hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaştığı belirtildi. Polis bu tür asılsız paylaşımların soruşturmayı zorlaştırdığını, suç teşkil edebileceğini vurguluyor. Esni eyaletinde birden fazla banka soygunu gerçekleştirdiği iddia edilen bir zanlı eyalet genelinde yakalandı. Mannheim savcılığına göre şüpheli Kaiserslautern yakınları Otterbach ve Rheinpfalz bölgesindeki Böhl-Igelheim'de bankaları hedef aldı. Zanlının silah tehdidiyle banka çalışanlarını kasayı açmaya zorladığı iddia edilirken Böhl-Igelheim'deki soygunda ise zanlının en az 100 bin euro ile kaçtığı ifade ediliyor. Mainz merkezi biyoteknoloji şirketi BioNTech 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporlarını bugün açıklayacak. Analistler şirketin yaklaşık 190 milyon euro gelir elde etmesini bekliyor. BioNTech'in bilimsel çalışmaları kapsamında kanser aşısının yanı sıra grip, zona ve tüberküloz aşıları üzerine araştırmalara ağırlık vermesi planlanıyor. Ve Nisan ayı akaryakıt fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. ADAT verilerine göre Super E10 benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 11 sent, dizelin litre fiyatı ise 2 euro 26 sent olarak kayıtlara geçti. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ve akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez artırılmasını öngören düzenlemenin tüketicilere beklenen faydayı sağlamadığı ayrıca belirtildi. Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde direnmeden gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgede gemilere saldırması halinde ülkenin yok edileceği tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin askeri varlığını sürdürmesi halinde gerilimin daha da tırmanacağı uyarısında bulundu.
2: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Sabahları gergin misiniz?
3: Başım çatlayacak.
4: Fena oluyorum.
3: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
3: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Kimtesiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mikrofona. Ben İhya Kan ve bugün yine 2 saat beraberiz arkadaşlar. Top dolu bir 2 saat yaşayacağız. Güzel güzel parçalar, farklı parçalar, hiçbir yerde olmayan parçaları da yer vereceğim burada zaman zaman. Mesela bugün bu parçalardan bir tanesiyle haykıracak nefesim olmasa bile Ajda Pekkan'la tanımış olduğumuz bu şarkının çok daha başka bir versiyonuyla. Çok daha böyle 60'lı senelerin, 50'li senelerin versiyonu dediğimiz yorum ve tarzıyla yapılmış harika bir şarkı. Ve ondan önce bir konuya değineceğim. Almanya'da bir postacı arkadaşlar. Düşünün şimdi, bir postacı var. Bu postacı işe başlıyor ve 20 dakikada bütün işini bitiriyor. 20 dakikada. Nasıl oluyor? Nasıl bir kurnazlığa başvuruyor, onu da biraz sonra sizlere açıklayacağım. Ama daha öncesine dediğim gibi bu güzel şaheser parçayı şimdi sizler için çalıyorum.

0: harika bir parçaydı. Bu arada gelen mesajlarımız var. Diyor ki abi yazı getiremiyoruz ya. 2 gün güneş, 5 gün yağmur görüyoruz. Allah belamızı mı veriyor? Anlamadım yeminle diyor. Burak seslendirdi. Bu güzel, ne desem, şiir gibi olmuş değil mi? Bu güzel. Evet Burak, teşekkür ederim. Eksik olma. Evet ve bu arada konumuza geçiyoruz. Bakayım burada ne demiştim ben? Evet. Almanya'da bir postacı var. Bu postacı 20 dakikada işini bitirip eve dönüyormuş. Her seferine böyle. Ondan sonra bir ara komşuları şüphelenmiş. Bu işi çıkıyor mu? Çok erken eve geliyor. Neden? Yani bu Alman komşular da... bu şekilde sonra araştırıyorlar, adam ne yapıyormuş biliyor musunuz? Şimdi gidiyor bütün mektupları alıyor, iyi dinleyin şimdi. Bütün mektupları alıyor, dağıtacağı yere gidiyor başka bir posta kutusuna atıyor. Yani daha doğrusu bize gel bir brief kasten dediğimiz var ya dışarıda. Postacıların, daha doğrusu postacıların boşaltmış olduğu o kutulara, onlara mektupları atıyor, zarfları atıyor oraya. Ondan sonra onların arkadaşları, daha doğrusu arbeitskollegiler bütün mektupları alıyor, ulaşılması yere, gereken yere de ulaştırıyorlar. Böyle bir uyanıklık yapmış bu. Şimdi size soruyorum. Sizin de mutlaka yapmış olduğunuz bir uyanıklık vardır. Burada isim falan vermenize de gerek yok. Var mı? Bu biraz zor olacak ama bakalım mesaj alabilecek miyim? Sizin de iş yerinizde herhangi yapmış olduğunuz bir uyanıklık var mı? İsim vermeyeceğim burada. Siz isminizi falan hiç burada koy. Rahat olun böyle. Olduğu gibi böyle. Salın kendinizi böyle çayıra doğru. Bütün nasıl halk karıştırdınız, neler yaptınız, bunları bana yazın. Bilmiyorum, ben pek burada emin değilim, bana pek fazla mesaj gelecek diye ihtimal vermiyorum ama göreceğiz işte. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Telefon numaram 0-32-17-970-71, 0-32-17-970-71. İş yerinde zamanında yapmış olduğunuz herhangi bir, ne derler ona, çakallık derler değil mi? Çakallık var mıydı? Yazın bana mesajlarınızı, bekliyorum.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Bad Kreuznach ve çevresinde binlerce kişi bir süredir internetsiz kaldı. Deutsche Glasfaser müşterileri 3 gün boyunca telefon ve internet hizmeti alamadı. Sorunun kaynağı merkezi bir teknik arıza olarak açıklandı. Arıza cumartesi başladı, pazar günü ise tamamen kesintiye yol açtı. Ekipler arızayı gidermek için yoğun şekilde çalıştı. Bugün itibariyle hizmet yeniden sağlandı. Yaklaşık 8 bin hanede bağlantı normale döndü. Kesintiden Rheinland-Pfalz ve Hessen'de birçok yerleşim merkezi de etkilendi.
1: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet ve arkadaşımız Hakan diyor. Ne olur diyor. Kensu di derdası. Çalar mısın yoksa burada kriz geçiriyorum diye alıştırdım bir kere bize diyor. Tamam dedik. Biz de hemen Kensu di derdası yaptıktan sonra, çaldıktan sonra konumuza geçiyoruz. Evet, ne demişti biraz önce? Almanya'da bir postacı almış olduğu bütün mektupları, dağıtması gereken bütün mektupları alıyor ve dışarıda brief kalsın dediğimiz o sarı, daha doğrusu postacılar boşaltmış olduğu o posta kutusuna atıyor. Sonra arkadaşları geliyor, onun yerine bütün bu mektupları

değil. Ha, bir arkadaş için soruyorum. Muhabbeti bu. Benim oğlum değil, fakat kendini uyanık sanıp son dakika tuvalete kaçıp işini başkalarına yaptıran çakallara selam olsun buradan diyor. Delmenhorst'tan Salim. Evet, burada bir başka dinleyicimiz ise diyor ki, merhaba, ben gastronomide ek iş olarak çalışıyordum. Kendim avukatla çalışıyordum. Gastronomide bana verilen yemeği yemiyordum ama ertesi gün iş yerini arkadaşlara satıyordum diyor. Yani aslında fırıldaklık demeyelim de hakkımı değerlendirmek diyelim. İyi yayınlar, saygılar demiş. Yani fırıldaklık yapıp da sonra da saygılar demek de. Eğer yayınlayacak olursanız bana WhatsApp'tan gönderebilir misiniz? Şimdi randevuya giriyorum, dinleyemiyorum maalesef. Oo. Şimdi dinledin mi? Mutlaka dinlemişsindir. Zo, diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Sakın radyonuzdan ayrılmayın öncesinde. Murat Boz ve Melek Mosso. Kolay geliyor. Rengarenk programındasınız. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Konumuz arkadaşlar iş yerinde yapmış olduğunuz uyanıklık. Yani işten nasıl kaytardınız veya da ne yaptınız, kime yüklediniz bütün işinizi. Bu gibi durumlarla karşılaştınız mı? Bazı nelerler, ne halt yediniz dedim biraz önce. Necdet yazmış bir şey. İş yerine bir halt yediğim yok, benim için dürüstlük ilk sırada gelir diyor. Yani ben bu mesajı okurken bile ayağa kalkıp önümü ilikledim. Önümde düğme olmadığı halde. Ceket olmadığı halde böyle bir tribe girdim. Bir diğer dinleyicim bakayım. Ne diyor? Selam Murat ben. Suat. Selam Murat ben Suat. Frankfurt'tan. Burada bir cümle düşüklüğü var ama selam Murat ben Suat. Merhabalar Hakan ben Ferhat. Merhabalar Hakan ben Serdar gibi olmuş. Ne zaman kuzenim arabanın tekerlerini değiştirse gördüğümde kolay gelsin diyorum. Bir bakıyorum bütün tekerleri ben değiştirmişim diye. Bu da güzel. Bir diğer dinleyicim ise meslektaşlarım için multitasking diyor. Çalışmadan bile stres olmak diyor. Hayalet görevler var diyor. Doğru. Herkes duydu ve gördü ama hiç kimse hiç işlemedi diyor. Kölden selamlar Sinan. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Ama öncesinde yine çok sıra dışı bir parça çalacağım. Çalacağım bu parça arkadaşlar. Nilüfer'den tanıdınız. Dünya Dönüyor adı bu şarkıyı biliyorsunuz. 80'lerde böyle en güzel 70'lerde başlamıştı değil mi? Evet 70'lerden günümüze kadar geldi bu şarkı. Ama şimdi bu Dünya Dönüyor'un çok farklı bir versiyonu sizlere çalacağım. Film müziği gibi. Dinlerken böyle tüyleriniz... Gerçi belli bir yaştan sonra tüy kıl oluyor ama... diken diken olacak. Şimdi o şarkıya yer veriyorum. Çok güzel dinleyin bakalım. Hakan. Nasıl parçalar bunlar? Açın radyolarınızın sesini. Açın.

0: Nilüfer'e ait Dünya Dönüyor adı şarkıyı dinledik Metropol FM'de.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Harika bir şarkıydı. So ve ne demiştik? Biraz önce anlatmıştım. Almanya'da bir postacı. Ona verilen mektupları dışarıda yine bildiğimiz o sarı kasten, briefkasten dediğimiz postaları, daha doğrusu posta kutusuna atıyor ve arkadaşlarını dağıttırıyordu. Böyle bir üçkağıtçılık yapmış, düzenbazlık yapmış dedim ve onun mektuplarını başka arkadaşları, başka postboteler gönderiyormuş, götürüyormuş, çalışıyorlarmış onun yerine. O da 20 dakikada işini bitiriyormuş. Bu arada Rüsselsheim'den bir dinleyicimiz aradı beni. Ben postacıyım Hakan, böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü diyor o mektuplar, daha doğrusu o briefkastına alınan mektuplar tekrar adama geri gitmesi gerekiyor diyor. Çünkü onun mıntıkası, onun muhiti olduğu için burada bir anormallik var diyor ama bu adam bu kadar kurnazsa onun da bir şeyini bulmuştur, çözümünü bulmuştur diye ben tahmin ediyorum. Şimdi bu konuya istinaden sizler iş yerinizde herhangi bir uyanıklık yaptınız mı? Veyahut da yapanlara şahit oldunuz mu? Veyahut da ben bilmiyorum ama ben yapmıyorum ama arkadaşım yapıyor. Hani abi bir arkadaş soruyor, muhabbetiniz var ise bana yazın dedim. Sizler de bana yazdınız. Onlara biraz sonra yer vereceğim. Öncesinde tane arkadaşımıza bağlanıyoruz.
2: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Koblenz'de bir cinsel suçla ilgili polis ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Geçen hafta meydana gelen olayla ilgili mağdur ve ailesini korumak amacıyla yetkililer tarafından henüz detay paylaşılmazken sosyal medyada sözde bir şüpheli hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların dolaştığı belirtildi. Polis bu tür asılsız paylaşımların soruşturmayı zorlaştırdığını, suç teşkil edebileceğini vurguluyor. Esne eyaletinde birden fazla banka soygunu gerçekleştirdiği iddia edilen bir zanlı eyalet genelinde yakalandı. Mannheim savcılığına göre şüpheli Kaiserslautern yakınları Otterbach ve Rheinpfalz bölgesindeki Böhl Igelheim'de bankaları hedef aldı. Zanlının silah tehdidiyle banka çalışanlarını kasayı açmaya zorladığı iddia edilirken Böhl Igelheim'deki soygunda ise zanlının en az 100 bin euro ile kaçtığı ifade ediliyor. Mainz merkezi biyoteknoloji şirketi BioNTech 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporlarını bugün açıklayacak. Analistler şirketin yaklaşık 190 milyon euro gelir elde etmesini bekliyor. BioNTech'in bilimsel çalışmaları kapsamında kanser aşısının yanı sıra grip, zona ve tüberküloz aşıları üzerine araştırmalara ağırlık vermesi planlanıyor. Ve Nisan ayı akaryakıt fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. ADAT verilerine göre Super 8'in benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 11 sent, dizelin litre fiyatı ise 2 euro 26 sent olarak kayıtlara geçti. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ve akaryakıt fiyatlarının günde yalnızca bir kez artırılmasını öngören düzenlemenin tüketicilere beklenen faydayı sağlamadığı ayrıca belirtildi. Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde direnmeden gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bölgede gemilere saldırması halinde ülkenin yok edileceği tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin askeri varlığını sürdürmesi halinde gerilimin daha da tırmanacağı uyarısında bulundu.
2: haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
4: 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşları %4.24 artırılıyor. Yani 1000 euro maaş alıyorsan bu 1042 euro falan yapıyor.
5: 1 Temmuz zaten Almanya'da emekli maaşların hep artırıldığı tarih olarak da bilinir. Teşekkür ediyoruz. Sen de bu aralar bu emeklilik konularıyla falan bayağı ilgileniyorsun ha.
4: Evet, tanıştıklarım hepsi emekli çünkü.
5: Çocukluk arkadaşlarımla.
2: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Rengarenk programısınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Konumuz ise iş yerinizde yapmış olduğunuz herhangi bir kurnazlık. İşten kaçma, kaytarma gibi de diyebiliriz. Veyahut da sizin şahit olmuş olduğunuz bütün işin size yüklenmiş olan bir hikayeden bahsedin dedim. Bu arada Demnhorst'tan Yasemin o kadar uzun bir yazmış ki her zamanki dediğin gibi 6 bölümlük Netflix dizisi gibi kısa yazarsanız sevinirim. Daha doğrusu Demnhorst'tan Yasemin de bu da postanede çalışıyor ama bütün işler ona kalıyor. Sabah geldiğim gibi gidesim geliyor Hakan diyor. Şarkıda da dediği gibi diyor. Bir diğer dinleyicim Hakan abi bu sabah gittiğim apotekelerden hiç Leagut almadım. Vay çakal vay. Başka bir dinleyicim bakayım ne demiş. Selam Düsseldorf'tan Emrah, ben kısa bir örnek verebilirim. Bugün staj için kızımı ve arkadaşını yanıma aldım. Hangi işi görüştürürlerse arkasından ben yaptım. Onlara da bir selam gönderirsen sevinirim. Zeynep ve Koka. Almanca'da Almanca söyledi, çocuk Türk değil. Koka. Ich soll das auf Deutsch sagen. Liebe Grüße von Emrah aus Düsseldorf. Anladı mı? Anlamıştır herhalde. Duschlawina. Mı deniyordu Almanca bilmiyorum ki. Attım ben de bir şeyler. Yok ya, Schlawina başka şeyde kullanılıyordu. Neyse işte, idare edelim. Bir başka dinleyicim bakayım. Ben sadece bu işin senin potansiyelini ortaya çıkarır dedim. Arkadaş da inandı, vallahi yaptı diyor. Naim Süer. Naim, çok da hikayeyi çok eksik anlatmışsın. Ben de hikayenin sonunda girdim zaten. Ben anlamadım, sen nasıl anlayacaksın? Ama başaramadım. Burak Bulut şimdi sizlerle. Başaramadım diyor. Bu da arkadaşlarına postalamış. 11.42 yaptık saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM'desin. Alo Koka. Alles klar? Arkadaşlar, Koka bir fotoğraf göndermiş. Biraz önce okumuş oldum. Hani diyor ya, ben Düsseldorf'tan Emrah. Kısa bir örnek verebilirim diyor. Staj için kızımı ve arkadaşını yanıma aldım diyor. Hangi işi gösterdilerse arkalarından ben topladım bütün işleri diyor. Ondan sonra arkadaşımız yalnız Türk değil diyor. Almanca da söyler mi söylerim. Bir tane bir fotoğraf paylaşmış. Arkada oturuyor böyle limuzin içerisinde. Bir de limuzin içerisinde arkada oturduğu halde tavanda bir de şey var böyle. Makyaj aynası var. Bu nasıl bir araç öyle? Koka, du siehst echt cool aus. Ein cooles Auto, würde ich mal sagen. Ne? Und liebe Grüße von uns, Metropol FM. Jetzt bist du bei uns auch. Ein dedim ve kaldım. Bir şey diyecektim. Dedim ve kaldım. Neyse. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra yine bir şarkı çalacağım size. Çok güzel. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Sen de hep en sevdiğim, en sevdiğim diyorsun. Bütün şarkıları seviyorsun. Hakan diyeceksin ama öyle maalesef. Dinliyoruz.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Enterprise.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Rengarenk programdasınız. Mikrofona ben Nici Hakan. Geldi yine beklenen an. Sıra dışı parçalarından bir tanesi şimdi geliyor. 60'lı senelerde Ajda Pekkan'ın seslendirmiş olduğu bir şarkı var. Milyon Zade. Muazzam bir şarkı. Çok güzel. Bir de bu şarkıyı tekrar yeniden tasarladılar. Biliyorsunuz Arif ve 216 filmi vardı. O filmde bu şarkıyı ben duydum. Ana burada dedim bu şarkı. Çok beğendim, çok hoşlandım bu şarkıdan. Şimdi bu şarkıyı size çalıyorum. Siz de mutlaka çok beğeneceksiniz. Çok da uzun değil. 1 dakika 48 saniye.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Evet, Cristiano Ronaldo 15 yıllık berberine arkadaşlar bir Lamborghini hediye etmiş. Wow. Lamborghini. İnsanın valla kuaför olması. Kuaför de değil, berber. Şimdi burada bir şey var. Kuaförlere berber dediğiniz zaman çok alınıyorlar. Onun için sakın kuaförlere berber demeyin arkadaşlar. Olur ya, böyle pek haz almadığınız bir kuaför olursa berber derseniz yapmış olduğunuz en büyük hakaret olur. Ya şimdi bu alkış niye geldi burada, onu anlamadım. Hakan sen de böyle tüyolar verme diyorlardır mutlaka kuaför arkadaşlarımız. Ama neyse, benim kafada saç olmadığı için sorun olmuyor. Siz şimdiye kadar vermiş olduğunuz en değerli hediye ne oldu? Cristiano Ronaldo dediğim gibi 15 yıllık berberine Lamborghini hediye etmiş. Sizin şimdiye kadar yapmış olduğunuz en değerli hediye ne oldu? Yazın, yorumlara gelin.

ben sana yarim dedi. So, biraz önce iş yerinizde yapmış olduğunuz herhangi bir uyanıklık veya da buna benzer hikayeleriniz var mı dedim, yazın bana dedim. Bu arada bir dinleyeceğim, bakayım. Bu son mesajım olacak bu konu hakkında. İsmi yok ama cismi var. Sadece fotoğraf olarak görebiliyorum. Kocaman bir gözlük takmış. Kas kadar kafası görünmüyor. Evet, bir kadın dinleyicimiz diyor ki merhaba, ben bir anlatayım diyor. Yıllar önce bizim telefonumuz yoktu diyor. Biz de 3 kız işleri sıraya koymuştuk. O gün ben ablama dedim ki görücü geliyormuş. Dedim bir temizlik yaptı, komşumuz gerildi, her şeyi öğrendi, bir dayak yedim diyor. Kafadaki kas ya, o yüzden herhalde morluklar belli olmasın diye. Zo, Yasmahmiye Bayta ne demiştim? Cristiano Ronaldo 15 yıllık berberine Lamborghini hediye etti dedim. Sizin de şimdiye kadar yapmış olduğunuz en değerli hediye ne oldu? Kime ve neden ve yapmış olduğunuz ürün ya da manevi de bir hediye olabilir. Yazın bana 030-217-970-71. 030-217-970-71. Mesajınızı okuyayım. Eğlenelim. Karşılıklı dalgamızı geçelim. Ölümlü dünyada gülmek kadar güzel bir şey var mı? Evet, böyle gülün işte. Semih Cenk ve Büken, üzülmedim ki diyor. 11.57 yaptık saatlerimizi, 3 dakika sonra haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

Evet, rengarengin son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Ne demiştik şimdiye kadar? Kime yapmış olduğunuz ve ne sebepten dolayı en değerli hediye ne oldu dedim. Burada Berlin'den Erkan diyor ki benim en değerli hediyem zamanımdır diyor burada. Wow. Her şeyi satın alabilir ama zaman alınamaz. Ona göre biriyle vakit geçiriyorsanız şükredin diyor. Sana diyorum zalimin kızı Clara. Umarım mesaj ulaşması gereken yere ulaşmıştır. Evet, bir diğer dinleyeceğim bakayım ne diyor. Ben sadece... Yok bakayım. Evet, durum 18 seneye ve çok daha kötüydü diyor. Çocuklarımla bir laptop istiyordu diyor. Onlara son kuruşumla bir laptop aldım diyor Naim Süler. En değerli hediyelerden bir tanesi buydu herhalde. Ve bir diğer dinleyicim diyor, benim şimdiye kadar almış olduğum en değerli hediyem... Eşime göndermiş olduğum boşanma kağıdı. Yani bu hediye sen kendine mi yaptın yoksa eşini mi sevindirdin? Onu da söylemen gerek. Şimdi muallakta kalmış bu. Böyle ortada kalacak bir şey olmaması gerekiyor. Şimdi kim? Wer hat sich gefreut? Du oder deine ex diyebilirim herhalde. Başka dinleyicim ise, Hakan şu ana kadar yapmış olduğum en değerli hediye 5 marktı diyor. Mark, bir de Mark zamanında. Oğlum, ölmüş haberi yok. Ya bu kadar da cimri olmayın yani. 5 mark diyor. Ama şimdi o da bir soru işareti var ama bunu anlayalım. Belki bir mesaj ama neyse. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Şimdiye kadar kime, ne sebepten dolayı yapmış olduğunuz en değerli hediye ne oldu? Şimdi en değerli şarkılarımızdan bir tanesini çalacağım sizlere. Dert bende, derman sende. Ama tabii ki her zamanki dediğim gibi çok daha farklı bir versiyonda. Gitarla şöyle bir giriş yapıyoruz. Hazır mıyız dansı?

Evet ve mesajlara geçiyoruz. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz en değerli hediyeler neydi? Kolay gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum. Frankfurt'tan Okan Orhan. Annemle babam emekli Türkiye'de. Samsunlular, inanır mısın, geçen Galatasaray maçına gittim. Oğlu komple erzakla doldurmuştum diyor. Onlara diyor sevmediler. Ama gümrükte aldığım 3 karton sigarayı inanılmaz bir sevinç vardı diyor. Benim için en değerli hediye Sara diyor, babasım diyor falan diyor. Canım benim. Bir diğer dinleyicimiz ise Hakan'cığım, benim eşime verdiğim en değerli hediyem benim varlığımdır diyor. Fatih. Bir de eşine sormak lazım. Başka bir dinleyici, nasıl yazıyorsun? Bakın şimdi kahverengi deri bir cüzdan var. Önünde kendi, yani eşinin ve kendisinin böyle damgalanmış, mühürlenmiş bir kabartma fotoğrafı var. Arkasında da sen bana yol, ben sana yoldaş diye bir yazı yazılmış. Ben Uğur, eşimin bana aldığı cüzdan bugüne kadar aldığım en değerli hediye diyor. Das ist ja echt süß. So, jetzt machen wir weiter mit Buray und Teoman. Kuba Kızı ve Sinek Balesi diyor. Şimdi bu arada bu şarkıya geçmeden önce başka bir konuya geçeceğim. İyi dinleyin bunu. Bunun ciddi bir şekilde doğru payı var. Doğru yanı var. Bebekler güzel buldukları yüzlere daha uzun bakıyorlarmış. Beğenmedikleri yüze ise daha kısa bakıyorlarmış. Arkadaşlar. Şimdi herhangi bir yerde, sağda solda, tek başınıza gitmeyeceksiniz. 3-5 kişi gideceksiniz. Bir sana bakar, bir diğerine bakar. Hanginize daha uzun bakarsa en güzeliniz de oymuş. Aha, alın işte size şimdi kafalarda soru işareti. Nerede bebekler? Anne baba, hadi bakalım. Alın yavrunuzu kucağa.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Merhaba Hakan'cığım. Benim de en çok ilginç bulduğum ve de hoşuma da giden aslında babamın anneme doğum günü hediyeleri. Her annemin doğum gününde babam balık, hamsi balığı öyle dek geliyor. Hamsi balığı ve yeşillik malzeme alır, zerzavat. Doğum gününde bizler çiçek, işte ufak tefek hediyeler alırız anneme. Ama babam her defasında balık ve salata ile gelir. Hep güleriz. Bence zor zamanlardan geçmiş insanların güzel hediyeleri böyle. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
4: Evet, Dawson'dan Ayhan'ın mesajını dinledik. Şimdiye kadar yapılan en değerli hediyeler. Siz buna şahit oldunuz mu? Veyahut da sizin yapmış olduğunuz, veyahut da size yapılan neden, niçin, nasıl? Bütün bunları paylaştık, bunları görüştük. Gelen başka mesajlar daha var. Bakayım, benim aldığım en güzel hediye eşimin Ela gözleri diyor. Wow. Bakayım, kimmiş bu? Nurcan Acar. Ela gözlü erkek var mı? Ela ne oluyordu? Kahverengin bal rengi oluyordu değil mi? Ela ne hikmetse benim Ela deyince aklıma hep böyle mor falan o renk geliyor. Zo, teşekkür ediyoruz buradan da dinleyicimize. Bir başka dinleyicimize diyor ki kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Ben diyor şahsen çok çalışan birisiyim diyor. Çok çalıştığım için aileme hiçbir zaman vakit ayıramıyordum. Ta ki geçenlerde, daha doğrusu geçmiş zamanda Almanya'da bulunduğumuz sürece diyor, kendimize bir hediye ettik diyor. Afrika turuna çıktık diyor. Serengeti'ye, Zanzibar'a gittik diyor. Pfingst'inde Türkiye Ege turu yaptık diyor. Yılbaşında Maldivlere götürdüm diyor. Bütün bu zaman çerçevesinde aileme ayırmış olduğum vakit o kadar değerliydi ki benim için diyor. Dolayısıyla kendi kendime hediye ettim diyor. Hediye yaptım diyor. Bütün aile yapılmış bir hediyedir diyor. Stuttgart'tan selamlar. Kimmiş? İsim var mı? M.Y. Michael yani. Michael'dan sonra şimdi adaşıma geçiyoruz. Peker olanı. Hakan Peker. Bir efsanesin, efsane diyor. Güzel şarkı. Ne şarkıydı ama be. Dinliyoruz. Rengarenk'tesiniz. Keyfiniz bol olsun. Gününüz rengarenk olsun.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinde bir otomobilin yayaların üzerine sürmesi sonucu 63 yaşındaki bir kadınla 77 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun çok ağır olduğu bildirildi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında sürücünün 33 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu ve olay yerinde otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung yaşananları korkunç bir trajedi olarak değerlendirirken, kentte büyük bir üzüntünün hakim olduğunu, olayın ardından güvenlik önlemlerin arttırıldığını söyledi.
2: Eine fürchterliche Tragödie hat sich heute in Leipzig ereignet. Wir sind fassungslos über das, was geschehen ist. Ein Mann rast in die Einkaufszone. Wir beklagen 2 Tote, momentan 3 Schwerverletzte und viele weitere Verletzte. Man findet gar nicht die richtigen Worte für diese fürchterliche Amokfahrt. Die Gedanken sind natürlich jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen, bei den Menschen, die auch psychisch das kaum ertragen können.
1: Sachsen Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster yaptığı açıklamada saldırganın tek başına hareket ettiğini değerlendirildiğini söyledi. Schuster ayrıca hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olay yerine hızlı müdahale eden kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer gözaltına alınan şüphelinin 33 yaşında ve Alman vatandaşı olduğunu açıkladı.
3: Erfüllt einen mit Entsetzen und Trauer zugleich. Ich darf Ihnen im Namen der Staatsregierung und vor allen Dingen von Ministerpräsident Michael Kretschmer mitteilen, dass wir den Angehörigen der Toten und den Verletzten unser tief empfundenes Beileid ausdrücken, beste Genesungswünsche. Und ich bin der Polizei für den schnellen Zugriff sehr dankbar. Ich danke vor allen Dingen den Rettungskräften und vor allen Dingen danke ich den besonnenen Passanten, die nicht nur gut reagiert haben, sondern es wurde auch sofort Hilfe gespendet. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
1: Leipzig Başsavcılığı olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin ciddi yaralandığını bir kez daha ifade ederken, mevcut bulgulara göre olayın bir amok saldırı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
4: Es ist bedauerlich, dass wir 2 Tote zu beklagen haben. Wir haben leider weitere Menschen zu beklagen, die in Krankenhäusern noch um ihr Leben kämpfen. Wir haben eine hohe Vielzahl von Verletzten und deswegen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig ein Verfahren eingeleitet wegen versuchten Mordes in 2 Fällen und Mordes in 2 vollendeten Fällen.
1: Değerli dinleyenler, Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken, Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Evet ve şimdi son günlerde bana sorulacak olursa şu anda sadece 3 tane şarkıyı seçebilirsin ve sadece ömür boyu dinleyebileceğin 3 tane şarkı hangisi olur diye sorarlarsa, bir tanesi George Michael'ın Careless Whispers var arkadaşlar. Yani this is echt zeitlos. Onun haricinde Türkçe'de de şimdi yeni bir şarkı eklendi benim listeme, hafızama. Ve şu anda bu şarkıyı her yerde, evde, işte, sonra yine işte. Sürekli işte olduğum için başka yer bulamıyorum. Ha şeyde bir de işte. Dinlediğim bir şarkı var. Benim şu anda 100 numara dediğimiz 10 numara mı? 100 numara deyince tuvalet oluyor değil mi? Evet, pardon. 10 numara ya da 1 numara şarkılarımdan bir tanesi. Onu çalacağım sizlere. Şimdi amma uzattın Hakan, şu şarkıyı çal da bir dinleyek diyeceksiniz. İşte bu şarkı geliyor şimdi.

0: Of, yorulduk. So, jetzt machen wir weiter. Wir müssen Geld verdienen. Benim maaşımı vermeleri için, verebilmeleri için kısa bir reklam arası yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra hemencilik buradayım. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Evet, şimdi birazdan ağırdan alalım. Çok coştuk. Dağlar dağladı beni. Anadolu Skytrip. 12.38 oldu saatimiz. Metropol FM'desiniz. Hangi programdan? Rengarenk'te. Mikrofona ben İyici Hakan.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, Rengarenk programının sonlarına doğru yaklaşmaktayız arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Ne yaptın? 12.45 yaptık saatimiz, tam 15 dakikam var. Bu son 15 dakikada yine bir şarkı çalacağım ki bu da Balvas Guns N'Roses. Çok çok eskilerden tanıdığımız bu şarkının tabii ki şimdi siz de biliyorsunuz, alıştınız da artık, yeni versiyonuyla. Ne diyoruz? Yeni versiyonuyla Metropol FM Rengarenk programında hangi şarkıymış o? Yes, giriyoruz. Nasıl bir giriş ama? Wow. Mutlaka hatırlayacaksınızdır. Ya. Geliyor.

Mithat arkadaşımız diyor ki bu Porompo şarkısı Mahmut Tuncer'in 80'li yıllarda eşekle sahneye çıktığı şarkı değil mi? Aynen öyle. Şimdi Porompo yazın, Mahmut Tuncer yazın, eşekle sahneye çıktı, bu şarkıyı söyledi. Mithat vallahi bin yaşa, nereden aklına geldiyse ben de görmüştüm onu. Çok muazzamdı. Evet. Bir de şarkı ismi versen diyor bir dinleyicim. Mükemmel Hakan'cığım. Porompo. Porompo. Şarkının ismi oydu. Porompo'ydu ama bu Türkçe versiyonu bunlar arkadaşlar. Tabii ki bazı çaldığım şarkılar. El Porompo. Latin Flamenco Fiesta. Yazacaksın. Sonra bir parantez açacaksın. Turkish Vocal. Dediğin zaman o zaman çıkıyor. Her yerde. Her yerde değil, sadece YouTube'da çıkıyor. Bu şarkıyı buradan dinleyebilirsin. Anlaştık mı? Şimdi megastarımıza geçeceğiz. Sarkanımıza geçeceğiz derken şarkının ismi de zaten geçecek. Geçecek. Metropol FM'de.

Evet, her şey gelip geçicidir. Tarkan'ın da burada bunu şarkılara döktüğü gibi geçecektir. 12.53 oldu saatlerimiz. Bire tam 7 dakikamız var. Şimdi son şarkıyı çalacağım sizlere. Sefo ve Hirem Derici Senden Kalanlar diyecek. Ama ondan önce bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi yine bir araştırma yapmışlar. Ve bu araştırmaya göre en kötü ruh sağlığına sahip olan kuşak 1990'la 99 arası doğanlar. Şimdi bakın etrafınıza. Bakın şöyle. 90'la 99 arasında, yani buna 90'la dahil, 99'a dahil kaçarı yok. Yani ruh hastasıysanız ruh hastasısınız. Şimdi ileride de dersiniz 90'la 99 arasında doğanlar sen ruh hastası rahatlıkla diyebilirsiniz. Çünkü Hakan söyledi radyoda. Atın bana, suçu bana atın. Böyle bir durum söz konusu, onun için yaptığın, ettiğin böyle hiç şaşırmıyorum diyerekten de böyle mührü vurabilirsiniz. Ben de ne güzel sizleri motive ediyorum değil mi? Ya Sefo ve İrem Derici şimdi Senden Kalanlar diyecek, sonra 15'ten 19'a kadar da Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Sakın ayrılmayın. Bir de bugün 19'da 21 arasında tabii ki kim olacak? Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla sizlerle olacak. Aynı zamanda bu akşam futbol severler için Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyorlar. 19.30'da bu mücadeleyi ATV ekranlarından seyredebilirsiniz. Ne güzel değil mi? TRT'nin haber okur gibi okudum. Ekranlarından seyredebilirsiniz. Aslında benim kelime hazinemde böyle bir şey yok ama herhalde bir kulak dolgunluğu var oradan. Söyledik. Yani fena da olmadı. Kam gutan findik. Sefo ve İrem Derici. Mikrofona ben Nici Hakan. Yarın yine Zaban Göründe Serdar arkadaşımla birlikte sizlerle olacağım. Sonra 11 ile 13 arası yine rengarenkteyiz. Radyonuzdan sakın ama sakın ayrılmayın. Keyfiniz rengarenk olsun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşları %4.24 artırılıyor. Yani 1000 euro maaş alıyorsan bu 1042 euro falan yapıyor.
2: 1 Temmuz zaten Almanya'da emekli maaşlarının hep artırıldığı tarih olarak da bilinir. Teşekkür ediyoruz. Sen de bu aralar bu emekli konularıyla falan bayağı ilgileniyorsun ha.
1: Evet. Tanıştıklarım hepsi emekli çünkü.
2: Çocukluk arkadaşlarımla. Aynen.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Ob die Mineralölkonzerne den Tankrabatt an die Verbraucher weitergeben, lässt sich nach Einschätzung des Bundeskartellamts nicht schnell beurteilen. Man werde irgendwann wissen, ob die Steuersenkung an Verbraucher weitergegeben worden sei, sagte der Präsident des Amts Andreas Mund im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Münchner IFO-Institut sieht hingegen beim Tankrabatt in den ersten 3 Tagen nur eine unvollständige Weitergabe an den Zapfsäulen. Nach der Amokfahrt in Leipzig ist die Innenstadt weiter abgesperrt. Viele Menschen haben an der Stelle, an der gestern ein Autofahrer in die Fußgängerzone gefahren war, Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. 2 Menschen starben bei der Amokfahrt des 33-Jährigen, viele weitere wurden verletzt.
2: Einen politischen oder religiösen Hintergrund für die Tat schließt die Polizei zurzeit aus. Es bleibt also die Frage, warum hat der 33-Jährige das getan? Um dem nachzugehen, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft heute weiter. Nach dpa-Informationen war der 33-jährige Fahrer des Autos Polizei bekannt, allerdings nicht wegen ähnlicher Taten. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Allmählich beginnt die Urlaubszeit und neben Benzin und Diesel hat sich auch Kerosin stark verteuert. Die großen Reiseveranstalter wollen ihre Kunden für gebuchte Reisen aber nicht nachträglich zur Kasse bitten. Das berichten TUI, Altours und Der Tour dem Tagesspiegel in einer Umfrage. Für zukünftige Buchungen könnte es allerdings teurer werden.
3: Veranstalter können den Reisepreis tatsächlich nachträglich erhöhen. Und zwar dann, wenn es im Vertrag steht und gestiegene Kosten wie Kerosin es nachweislich erfordern. Ein solcher Aufschlag muss aber spätestens 20 Tage vor der Reise mitgeteilt werden. Die Preise für Kerosin steigen aktuell, deshalb könne man nicht ausschließen, dass die Buchungen teurer werden. Auch Sorgen vor einem Mangel an Kerosin stehen im Raum. Wenn Flüge deshalb im Sommer gestrichen werden müssen, werde man die Kunden umgehend informieren, heißt es. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Einen Memmingen im Allgäu vermisster 14-Jähriger ist mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach dem Fund der Leiche des Jugendlichen sei der Verdächtige nach Polizeischüssen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Obduktion der Leiche des 14-Jährigen hat demnach eine Gewalteinwirkung bestätigt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 37-Jährigen. Bei seiner Verfolgung sei dieser mit einem Messer auf die Beamten zugegangen. Daraufhin hätten die Polizisten auf den Mann geschossen und ihn mehrfach getroffen, hieß es.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında hitap etti ve hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verdi. Neler söyledi?
5: Evet, Devlet Bahçeli'nin asıl bugünkü çıkışı aslında Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili yapmış olduğu öneriydi. Bunun adı barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanımı altında görev yapmasıdır dedi. Bu arada CHP ile ilgili vermiş olduğu mesaja bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne var olan en önemli bir siyasi kurum olduğunu söyledi. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diye konuştu.
4: Siyaset cephesinde bir gelişme daha var. Biraz da Bahçeli'nin açıklamasına bağlanacak kısımları da var. Mesela DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın yine grup toplantısında açıklamaları vardı. O ne dedi?
5: Evet, Tuncer Bakırhan aslında Devlet Bahçeli'nin bu ifadesine altına imzamızı atıyoruz şeklinde bir cevap verdi. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi ve özel yasayı hemen meclise sunalım dedi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözü vardı. Belirttiği gibi Erdoğan'ın süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan dedi Tuncer Bakıran.
4: Mecliste kalmaya devam ediyoruz çünkü yatırım teşvik paketi geldi meclise. Neler öngörüyor?
5: Evet, 15 maddelik yatırım teşvik paketi var. Ayrıntıları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu düzenlemeyle ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi getiriliyor. Ama bizi yurt dışında dinleyenlere daha da önemli bir başlık var ki yurt dışından varlıkları getireceklere vergi sıfıra kadar indirilecek ki bir varlık barışından zaten bahsediliyordu.
4: İşte tabii sporsuz, bu anlamda futbolsuz olmaz. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı final karşılaşması oynanıyor. Detaylar neler?
5: Beşiktaş Konyaspor'u ağırlıyor. Yarı finalin bu maçında ki tek maç usulüyle oynanıyor yarı final maçları. Saat 19.30'da başlayacak bu mücadele. Diğer yarı final maçı Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ise haftaya oynanacak.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Bad Kreuznach ve çevresinde binlerce kişi bir süredir internetsiz kaldı. Deutsche Glasfaser müşterileri 3 gün boyunca telefon ve internet hizmeti alamadı. Sorunun kaynağı merkezi bir teknik arıza olarak açıklandı. Arıza cumartesi başladı, pazar günü ise tamamen kesintiye yol açtı. Ekipler arızayı gidermek için yoğun şekilde çalıştı. Bugün itibariyle hizmet yeniden sağlandı. Yaklaşık 8 bin hanede bağlantı normale döndü. Kesintiden Rheinland-Pfalz ve Hessen'de birçok yerleşim merkezi de etkilendi.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinde bir otomobilin yayaların üzerine sürmesi sonucu 63 yaşındaki bir kadınla 77 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun çok ağır olduğu bildirildi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında sürücünün 33 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu ve olay yerinde otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung yaşananları korkunç bir trajedi olarak değerlendirirken, kentte büyük bir üzüntünün hakim olduğunu, olayın ardından güvenlik önlemlerin arttırıldığını söyledi.
2: Eine fürchterliche Tragödie hat sich heute in Leipzig ereignet. Wir sind fassungslos über das, was geschehen ist. Ein Mann rast in die Einkaufszone. Wir beklagen 2 Tote, momentan 3 Schwerverletzte und viele weitere Verletzte. Man findet gar nicht die richtigen Worte für diese fürchterliche Amokfahrt. Gedanken sind natürlich jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen, bei den Menschen, die auch psychisch das kaum ertragen können.
1: Sachsen Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster yaptığı açıklamada saldırganın tek başına hareket ettiğini değerlendirildiğini söyledi. Schuster ayrıca hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olay yerine hızlı müdahale eden kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer gözaltına alınan şüphelinin 33 yaşında ve Alman vatandaşı olduğunu açıkladı.
3: Erfüllt einen mit Entsetzen und Trauer zugleich. Ich darf Ihnen im Namen der Staatsregierung und vor allen Dingen von Ministerpräsident Michael Kretschmer mitteilen, dass wir den Angehörigen der Toten und den Verletzten unser tief empfundenes Beileid ausdrücken, beste Genesungswünsche. Und ich bin der Polizei für den schnellen Zugriff sehr dankbar. Ich danke vor allen Dingen den Rettungskräften und vor allen Dingen danke ich den besonnenen Passanten, die nicht nur gut reagiert haben, sondern es wurde auch sofort Hilfe gespendet. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
1: Leipzig Başsavcılığı olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin ciddi yaralandığını bir kez daha ifade ederken, mevcut bulgulara göre olayın bir amok saldırı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
4: Es ist bedauerlich, dass wir 2 Tote zu beklagen haben. Wir haben leider weitere Menschen zu beklagen, die in Krankenhäusern noch um ihr Leben kämpfen. Wir haben eine hohe Vielzahl von Verletzten und deswegen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig ein Verfahren eingeleitet wegen versuchten Mordes in 2 Fällen und Mordes in 2 vollendeten Fällen.
1: Değerli dinleyenler, Leipzig'te dün bir araçlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise ağır yaralandı. Şüphelinin 33 yaşında Alman vatandaşı olduğu ve daha önce polis tarafından bilindiği açıklanırken, Alman basını zanlının psikolojik sorunlar yaşadığını ve kısa süre önce tedavi gördüğünü aktardı. Polis olayın siyasi ya da dini bir motivasyon taşımadığını belirtirken şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: müzik dünyasına ilk defa oluyor. Bir rekor, bir sene içerisinde bir sanatçı 23 ayrı ülkede 29 tane konser veriyor. Mesela Barcelona'da, Lisbon'da, Strasbourg, Zürich, Milano, Londra, Dublin. Dublin nerede olduğunu biliyor musun?
1: Oha, nerede tam olarak?
0: Dublin, İrlanda'da. Şimdi sen İrlanda'yı da bilmezsin nerede olduğunu.
1: Ya biliyorum, o kadar da değil.
0: Ne kadar ya? Tamam, söyle bakayım, İrlanda nerede?
1: Abi çok zor sorular
0: bu. Al işte! Bu bileti yalnız hak etmen gerekecek.
1: Şarkı mı söyleyeceğim?
0: Evet, bir dörtlük.
1: Of.
0: Irgendwas.
1: Takılırım şehrimin kuytularında, her yerde değişik huylu kadınlar, huysuz adamlar.
0: Şimdi bu oldu mu sence?
1: Ama söyleyemem ki.
0: Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Birisine soralım.
1: Tamam.
0: Ezel, ne diyorsun, oldu mu sence?
2: Vallahi abi ben çok sevdim. İrem gayet başarılı söyledi.
1: Oha.
2: Gayet bir tebrik ediyorum. Biletim hayırlı olsun.
0: Evet, ve Ezel'le şu anda canlı canlı İrem.
1: Şeycim, duyuyor mu beni?
0: Ya, duymaz mı?
2: Duyuyorum seni.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Rengarenk.
3: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Das IFO-Institut sieht beim Tankrabatt in den ersten Tagen nur eine teilweise Weitergabe an den Zapfsäulen. Beim Diesel seien von 17 Cent Steuersenkung je Liter im Schnitt nur 4 Cent angekommen, bei Superbenzin rund 12 Cent hieß es. Grundlage ist ein Vergleich der Spritpreise in Deutschland und Frankreich. Die Branche widerspricht, der Rabatt werde voll weitergegeben. Kerzen, Blumen und stille Anteilnahme prägen heute das Bild in der Leipziger Innenstadt nach der tödlichen Amokfahrt. Während die Stadt der Opfer gedenkt, laufen die Ermittlungen weiter.
2: Was genau den Mann dazu brachte, mit seinem Auto durch die Fußgängerzone zu rasen, ist weiter unklar. Von einem politischen oder religiösen Motiv gehen die Ermittler aktuell aber nicht aus. Bei der Amokfahrt waren zwei Menschen getötet und viele teilweise schwer verletzt worden. Die Stadt Leipzig will nun auch prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt ausreichen. Der Täter konnte offenbar ohne Hindernisse wie etwa Poller in die Fußgängerzone hineinfahren. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Der Impfstoffhersteller BioNTech plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Insgesamt fast 1.900 Stellen könnten von den Einschnitten betroffen sein, kündigte das Management des Unternehmens in Mainz an.
3: Bis Ende kommenden Jahres sollen die Niederlassungen in Idar, Oberstein, Marburg und Tübingen geschlossen werden. Ein Produktionsstandort in Singapur schon bis Ende März 27. Grund: zu wenig Aufträge und zu hohe Kosten. Außerdem sinken die Umsätze, vor allem bei den Covid-Impfstoffen. BioNTech hat zuletzt nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Milliarde Euro Verlust gemacht. In dieser Größenordnung sollen sich auch die jährlichen Einsparungen bewegen, wenn bis 2029 alle geplanten Maßnahmen vollständig umgesetzt sind. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Die Deutsche Post AG will ihren Konzernnamen ablegen und künftig unter DHL firmieren. Einen entsprechenden Antrag stellte der Vorstand auf der Hauptversammlung in Bonn. Die Zustimmung gilt als sicher, der Namenswechsel soll zum 1. September wirksam werden. Künftig steht Deutsche Post AG nur noch für das Deutschlandgeschäft mit Briefen und Paketen. Der Konzern reagiert damit auf die wachsende Bedeutung des internationalen Logistikgeschäfts. Aus der Politik kam Kritik an dem Vorhaben des Postdienstleisters, sich auf Konzernebene von seinem historischen Namen zu trennen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında hitap etti ve hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verdi. Neler söyledi?
5: Evet, Devlet Bahçeli'nin asıl bugünkü çıkışı aslında Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili yapmış olduğu öneriydi. Bunun adı barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanımı altında görev yapmasıdır dedi. Bu arada CHP ile ilgili vermiş olduğu mesaja bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne var olan en önemli bir siyasi kurum olduğunu söyledi. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diye konuştu.
4: Siyaset cephesinde bir gelişme daha var. Biraz da Bahçeli'nin açıklamasına bağlanacak kısımları da var. Mesela DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın yine grup toplantısında açıklamaları vardı. O ne dedi?
5: Evet, Tuncer Bakırhan aslında Devlet Bahçeli'nin bu ifadesine altına imzamızı atıyoruz şeklinde bir cevap verdi. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi ve özel yasayı hemen meclise sunalım dedi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözü vardı. Belirttiği gibi Erdoğan'ın süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan dedi Tuncer Bakırhan.
4: Mecliste kalmaya devam ediyoruz çünkü yatırım teşvik paketi geldi meclise. Neler öngörüyor?
5: Evet, 15 maddelik yatırım teşvik paketi var. Ayrıntıları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu düzenlemeyle ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi getiriliyor. Ama bizi yurt dışında dinleyenlere daha da önemli bir başlık var ki yurt dışından varlıkları getireceklere vergi sıfıra kadar indirilecek ki bir varlık barışından zaten bahsediliyordu.
4: İşte tabii sporsuz, bu anlamda futbolsuz olmaz. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı final karşılaşması oynanıyor. Detaylar neler?
5: Beşiktaş Konyaspor'u ağırlıyor. Yarı finalin bu maçında, ki tek maç usulüyle oynanıyor yarı final maçları, saat 19.30'da başlayacak bu mücadele. Diğer yarı final maçı Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ise haftaya oynanacak.

0: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz başladı. Burası Metropol FM. Yani tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını dinleyeceğiniz harika bir radyo frekansı. Ankara Ekos'la başlıyoruz Paydos Keyfimize. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Dinleyecek çok güzel şarkılarımız var. Onu gördüğümden beri şarkısıyla başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Uçuşa hazırlanın.

0: متروپول افمده اکسیژن.
1: متروپول افمده her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon. Ama

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımıza devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. İlyas Yalçıntaş çoktandır yeni bir şarkı çıkarmıyor. Kendisi bir ses yarışmasında tanınmıştı. Yarışmada bir yarışmacı olarak katılmıştı ve çok ses getirmişti. Ondan sonra albümler, çalışmalar, single'lar derken bugün burada radyoda çalacağımız kıvama geldi. Ve şu an çok değerli müzisyenlerimizden bir tanesi İlyas Yalçıntaş. Şimdi bu nasıl veda diyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken gündemimizdeki önemli gelişmelere şöyle bir bakıyoruz. Yeni redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin öncelikle Volkan.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle çok bizim dikkatimizi çeken bir konu var. Önemli bir konu. Leipzig saldırısı. Gündemin en sarsıcı gelişmelerinden bir tanesi. Leipzig'de yaşanan bu araçlı saldırı oldu. Şehrin en işlek noktasında gerçekleşti bu olay. Ölüler ve yaralılar var. Hemen detaylara bir bakalım seninle.
1: Olay dün 16.45 sıralarında yaşandı. Aracı kullanan kişi Augustus Plus'tan başlayıp Grimmaische Straße üzerinde yaklaşık 500 metre boyunca 70-80 kilometre hızla kalabalığın arasına daldı. Olayda 63 yaşındaki bir kadın, 77 yaşındaki bir erkek yaşamını yitirdi. En az 3 kişinin ağır yaralı olarak atlattığı saldırıdan 80 kişinin de doğrudan etkilendiği belirtildi.
0: Peki motivasyon olarak açıklaması neydi bu şüphelinin?
1: Tabii bu tür olayların ardından olayın terör ya da dini motivasyonlarla olup olmadığı akıllara gelen ilk soruydu. Önce şunu söyleyelim, polis olayın ardından sürücüyü hemen olay yerinde gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren 33 yaşında evli ve çocuklu bir Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Ve motivasyonun tamamen bireysel olduğu açıklandı. Psikolojik sorunlara sahip olduğu ve daha önce de bir psikiyatri kliniğinden taburcu edildiği ifade edildi.
0: Neticede cezası peki nedir şu an?
1: Şu anda soruşturma devam ediyor. 2 cinayet ve birden fazla cinayete teşebbüs ettiği soruşturmasıyla devam ediyor, suçlamasıyla devam ediyor.
0: Peki zaten gelişmeleri biz buradan direkt anında aktarıyor olacağız. Bir de metropolfm.de sitemizden de detaylara bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer gündemimiz akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatlarında biz sürekli indirim bekliyoruz tüketiciler olarak. İndirim indirim diye bekliyoruz ama bir baktık fiyatlar yeniden yükselişte. Bununla alakalı ADAC'nin bir açıklaması var. Nedir?
1: Evet, beklenen indirim tabelaya henüz yansımamış. Onu görüyoruz. Nisan ayı verilerini Nisan ayında şimdiye kadar yakıtın en pahalı olduğu ay olduğu açıklandı. Hem benzin hem de dizel ülke genelinde kaydedilen en yüksek fiyatta. Verilere göre litre başına düşüş yaklaşık 11 sentte kaldı. Beklenti 17 sentteydi. Federal hükümet ve Bundeskartellamt petrol şirketlerinde bu konuda baskılarını yapmaya devam ediyor. Bundeskartellamt'ta bir süre önce fiyatların araştırılması için soruşturma başlatmıştı ancak Düsseldorf Yüksek Mahkemesi soruşturmayı durdurdu. Ana dava Temmuz ayında görülecek.
0: Bakacağız artık, bir indirim hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Peki şimdi yine ilgi çekici bir siyasette pek alışkın olmadığımız bir gelişme var. Normalde bir araya gelmez denilen partiler ortak bir karar aldı ve bir sosyal medya platformu olan X'ten hep birlikte çekilelim dediler.
1: Evet. Neden? SPD, Yeşiller ve Sol Parti yaptıkları açıklamada platformun kaos ve dezenformasyonuna anılması sebebiyle platformu terk edeceklerini açıkladı. Böylece partilerin resmi hesapları ve parti üyelerinin, siyasetçilerin kendi hesapları devre dışı bırakılacak. Tabii Elon Musk'ın platformu satın alması da bunda etkili oldu.
0: Evet, bu da olmaz denilen şey yine oldu. Daha neler gelecek başımıza kim bilir. Volkan, teşekkür ediyoruz o zaman. Yine önümüzdeki dakikalarda diğer önemli gelişmelerle devam ediyor olacağız. Seni...

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Der seit Freitag geltende Tankrabatt ist nach einer Analyse des Münchner IFO-Instituts bisher nicht vollständig an die Kunden weitergereicht worden. Basis der Berechnungen ist ein Vergleich der Spritpreise und ihrer Bewegungen in Deutschland und Frankreich.
2: Besonders groß ist der Unterschied beim Diesel. Der wurde laut IFO-Institut in den ersten 3 Tagen des Tankrabatts im Schnitt nur 4 Cent billiger. Bei Superbenzin waren es immerhin 12 Cent. Es ist zwar auch für die Experten schwer, genau zu sagen, wie die schwankenden Preise zustande kommen und wie groß der Einfluss von Maßnahmen wie dem Tankrabatt ist. Zuvor hatten aber auch schon der ADAC und Verbraucherschützer kritisiert, dass die Steuersenkung nur teilweise bei den Autofahrern ankommt. Thomas Brock, Berlin.
1: Nach der Amokfahrt im Zentrum von Leipzig will die Stadt jetzt prüfen, wie sie die Fußgängerzone sicherer machen kann. Parallel laufen die Ermittlungen zum Motiv des Fahrers weiter.
3: Die Stadt Leipzig hat angekündigt, die Zufahrtsstelle zu prüfen, an der die Amokfahrt durch die Innenstadt begonnen hat. Außerdem soll das gesamte Sicherheitskonzept der Innenstadt noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden, heißt es. Der Tatverdächtige soll am westlichen Ende der Fußgängerzone noch durch Poller gestoppt worden sein. Am östlichen Eingang gab es aber keine Poller und so konnte der 33-Jährige offenbar ungehindert in die Fußgängerzone fahren. Bei seiner Amokfahrt hat der Mann mehrere Menschen verletzt und 2 Menschen getötet. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Der Impfstoffhersteller BioNTech plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Fast 1.900 Stellen könnten wegfallen. Als Gründe nennt das Unternehmen Überkapazitäten und Kostendruck. Bis 2029 erwartet BioNTech jährliche Einsparungen von rund 500 Millionen Euro. Das Geld soll in die Krebsforschung fließen. Hintergrund sind sinkende Umsätze mit Corona-Impfstoffen und steigende Entwicklungskosten. Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher haben im vergangenen Jahr mehr Kredite für Konsum aufgenommen als ein Jahr zuvor. Wie aus Zahlen des Bankenfachverbands hervorgeht, stieg das Neugeschäft der Kreditbanken in der Konsumfinanzierung auf fast 60 Milliarden Euro, ein Plus von 2%. Besonders gefragt waren Autofinanzierungen. Rund 1,2 Millionen Fahrzeuge wurden per Kredit finanziert. Die Investitionen von Unternehmen entwickelten sich dagegen verhalten.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında hitap etti ve hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar verdi. Neler söyledi?
5: Evet, Devlet Bahçeli'nin asıl bugünkü çıkışı aslında Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili yapmış olduğu öneriydi. Bunun adı barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanımı altında görev yapmasıdır dedi. Bu arada CHP ile ilgili vermiş olduğu mesaja bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne var olan en önemli bir siyasi kurum olduğunu söyledi. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diye konuştu.
4: Siyaset cephesinde bir gelişme daha var. Biraz da Bahçeli'nin açıklamasına bağlanacak kısımları da var. Mesela DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın yine grup toplantısında açıklamaları vardı. O ne dedi?
5: Evet, Tuncer Bakırhan aslında Devlet Bahçeli'nin bu ifadesine altına imzamızı atıyoruz şeklinde bir cevap verdi. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi ve özel yasayı hemen meclise sunalım dedi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözü vardı. Belirttiği gibi Erdoğan'ın süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Tarih cesaret edenleri yazar. Buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan dedi Tuncer Bakırhan.
4: Mecliste kalmaya devam ediyoruz çünkü yatırım teşvik paketi geldi meclise. Neler öngörüyor?
5: Evet, 15 maddelik yatırım teşvik paketi var. Ayrıntıları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu düzenlemeyle ihracatçılara kurumlar vergisi indirimi getiriliyor. Ama bizi yurt dışında dinleyenlere daha da önemli bir başlık var ki yurt dışından varlıkları getireceklere vergi sıfıra kadar indirilecek ki bir varlık barışından zaten bahsediliyordu.
4: İşte tabii sporsuz, bu anlamda futbolsuz olmaz. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı final karşılaşması oynanıyor. Detaylar neler?
5: Beşiktaş Konyaspor'u ağırlıyor. Yarı finalin bu maçında, ki tek maç usulüyle oynanıyor yarı final maçları, saat 19.30'da başlayacak bu mücadele. Diğer yarı final maçı Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ise haftaya oynanacak.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Çocukluk ne güzel şey değil mi? Her şey çok daha kabul edilebilir gibi hissediliyor. Çocukken ya ne yapsa ay çocuktur o deyip geçiyorlar gidiyorlar. Şimdi 9 yaşında bir çocuk düşünün. Geziye gidiyor, tamam mı? Gezintiye gidiyor 9 yaşındaki bir çocuk. Yerde tarihi kara parçaları görüyor. Tarihi kara parçalarını alıyor. Hani bir oyun gibi, belki bir merak. Ama sonuçta bir hırsızlık baktığınızda değil mi? Sonra yıllar geçiyor. Çocuk büyüyor. 68 yaşına geliyor. Ve evini toplarken eski bir kutu buluyor, tamam mı? Sonra içinden o parçalar çıkıyor. O kara parçalar çıkıyor ve vicdanı diyor ki artık bunu geri ver. Seni vicdanın affetsin. Diyor, gidiyor koşa koşa gidip teslim ediyor ya bunu. Ve sürpriz orada başlıyor. O karolarda daha önce hiç görülmemiş bir ejderha figürü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani küçükken yapılan küçük bir hata gibi duyuluyor şu an ama yıllar sonra tarihi bir keşfe dönüşüyor. Şimdi biz böyle bunu güzel bir hikaye gibi sanıyoruz. Aslında çocuk zamanında eğer onu çalmasaydı zaten daha önce keşfedilecekti o ejderha figürü. O alıp evine götürdüğü için ejderha figürü 68 yıl sonra keşfedilmiş. Biz de şu an içimizden değil mi hepimiz öyle hissediyoruz. Ay ne tatlı götürmüş işte pişman olmuş diyoruz ama çalmasaydın ya çocuğu. Neyse buna da şükür telafi 68 yıl sonra, hadi 9 yaşında diyeyim, 60 yıl sonra gelmiş telafi. Ömür boyu hiçbir hatasını telafi etmeyen insanlarla dolu hayatımız. Buna şükredecek hale geldik vallahi, yazıklar olsun.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: seni konuşurum.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Çocukken yaptığınız bir hatayı hiç telafi etmeyi denediniz mi? Aklınızdan hiç geldi mi? Böyle ben bazen yapıyorum. Küçükken yaptığımız yaramazlıklar var ya. Ya vicdan o kadar kötü oluyor ki ya, diyorum ben neler yapıyordum. İşte uğur böcekleri mesela aklıma gelenlerden bir tanesi. Uğur böcekleri o kadar güzel gelirdi ki benim gözüme. Küçüklüğümden beri hayvanları çok severdim. Onları hep yanımda götürmek isterdim. Bütün uğur böcekleri benim olsun isterdim. O yüzden onları hep bir şişenin içine koyardım, evime götürürdüm. Şişenin ağzını kapatırdım. İyi niyetten yaptığım günahlara bakar mısınız yani? Bunu burada bu kadar insanın önünde de itiraf ettim. Biraz vicdanım, bilmiyorum, hiçbir şey değişmedi şu an. Onu telafi etmek için ben vegan oldum arkadaşlar. Vicdanım o kadar el vermedi ki bunu anca bu şekilde telafi ederim dedim. Ve vegan oldum, artık hiçbir hayvana zarar vermiyorum. Ne yemek için ne başka bir şey için. Ben küçükken yaptığım hatayı böyle telafi ettim. Şimdi bir olaydan bahsetmiştik, bir hikayeden. 9 yaşındaki bir çocuk gitmiş zamanında işte tarihi eser gezerken bir müzeden bir parça çalmış, evine götürmüş. Sonra 60 yıl sonra 68 yaşına geliyor. 60 yıl sonra gidiyor, diyor ki ben bunu sizden çalmıştım, geri getirdim diyor. O müzeye geri veriyor. Vicdan azabına bakın. Sonra bir bakıyorlar, hiç bu zamana kadar görülmemiş bir ejderha figürü ortaya çıkıyor. Çok değerli bir şey ortaya çıkıyor. Çocukken yaptığı hatayı bu şekilde telafi etmeye çalışıyor. Biraz geç gelmiş, 60 yıl sonra gelmiş ama bir şekilde telafidir dedik. Bağrımıza bastık şu an. Sizin var mı böyle hikayeleriniz? Çocukken yaptığınız bir hatayı sonradan telafi etmeye çalıştınız mı? Bana hikayelerinizi gönderin.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech kapsamlı bir yeniden yapılanma çalışması içerisinde ve yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket CureVac dahil tüm bağlı birimlerinin yanı sıra Ida Oberstein ve Marburg'taki üretim tesislerini de kapatmayı planlıyor. Kararın COVID-19 satışlarına olan talebin düşmesi nedeniyle alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Bad Kreuznach ve çevresinde binlerce kişi bir süredir internetsizdi. Deutsche Glasfaser müşterileri 3 gün boyunca telefon ve internet hizmeti alamadı. Sorunun kaynağı merkezi bir teknik arıza olarak açıklandı. Arıza bu sabah itibariyle giderildi. Yaklaşık 8 bin hanede bağlantı normale döndü. Kesintiden hem Rheinland-Pfalz hem de Hessen'de birçok yerleşim yeri etkilenmişti. Erken başlayan kuraklık orman yangını riskini artırıyor. Nisan ayının ardından yağışların yetersiz kalması nedeniyle toprak ciddi şekilde kurudu. Brandenburg ve Baviera Alplerinde ilk orman yangınları başladı bile. Rheinland-Pfalz'te ise riskin yükseldiği bildirildi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Değerli dinleyenler, Leipzig'teki araçlı saldırının ardından şehirde yas ilan edildi. Belediye binasında taziye defteri açılırken bayraklar yarıya indirildi. Akşam saatlerinde Nikolay Kirche'de anma töreni düzenlenecek. Olayda 33 yaşındaki bir sürücü yaya bölgesinde 2 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaralamıştı. Şüphelinin kısa süre öncesine kadar psikiyatrik tedavi gördüğü ve daha önceki olaylar nedeniyle polis tarafından bilindiği bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı. RTL-NTV Trend Barometre anketine göre hükümete destek düşüyor. Başbakan Friedrich Merz'e memnuniyet oranı %13'e gerilerken Birlik Partileri CDU ve CSU'ya destek %22, SPD'ye 12 dolayında seyretti. AFD %27 ile ilk sırada yer alırken Yeşiller Partisi birazcık yükseldi, %16 destek buldu. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizden haberlerimizle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ederken gündemimizdeki öne çıkan gelişmelere bakıyoruz. Yeni redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk. Merhabalar tekrar.
1: Öncelikle hepimizin gözü okyanuslarda. Neden? Çünkü bir balina var. Onu çok merak ediyoruz. Son durum nedir diye. Günlerdir umutla takip ediyoruz. Timi'den kötü haberler mi geliyor acaba? Bir bakalım bu genç balina ne durumda?
2: Evet, Timi'nin kurtarılması bayağı bir gündemi kaplamıştı. Canlı yayınlarda yapılıyordu. Ancak son dönemde hakkında öldüğüne dair iddialar yer alıyor. Timi'yi kurtaran özel ekip ona bir cihaz takmıştı takip edebilmek adına. Ve birçok kişi de takip etmek için bu cihazdan veri almayı, sinyal almayı bekliyordu merakla. Ancak pazartesi günden itibaren cihazdan sinyal alınamıyor. Sinyal alınamamış olması da Timi'nin öldüğüne dair şüpheleri arttırıyor. Kurtarma ekibi de cihazın yalnızca yaşamsal veriler sağladı ve konum bilgisi vermediği yönde bir açıklama yapmıştı. Aarhus Üniversitesi'nden Danimarkalı deniz biyoloğu da Peter Madsen Bild'e konuştu. Madsen'e göre gerçek yaşamsal parametreler için özel sensörler gerekli. Balinanın yaşamsal verilerini sağlayacak ticari bir GPS veri yok diyor. Bunu söyleyen de doğru söylemiyordur diyor. Alman Deniz Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre onlar da Timi'nin öldüğünü düşünüyor. Balina son derece zayıf durumdaydı diyorlar salınırken. Ve önceki kurtarma girişimlerinde de kısa süre sonra tekrar karaya oturmuştu. Şu anda bir ses almıyorsak, ondan bir sinyal almıyorsak yüksek ihtimalle derin suda uzun süre yüzebilecek güce sahip olmadığı için artık hayatını yitirmiştir diyor.
1: Evet, Alman biyologlar. Yani GPS'ten haber alamıyoruz diye öldüğünü düşünmeleri de ilginç ama vardır bir bildikleri, uzmanların bu kadar hayatını adamışlar bu işe diyoruz. Biz de buradan net bir bilgi geldiğinde direkt olarak aktarıyor olacağız. Peki şimdi Dünya Kupası'nı konuşmazsak olmaz, futbol severleri heyecanlandıracak bir geri sayım var. Neredeyse bir ay kaldı Dünya Kupası'na ve aslında burada heyecan verici nokta milli takımımızın da oynayacak olması uzun bir zamandan sonra. Biz de heyecanlıyız, bekliyoruz. Ne durumda?
2: Kesinlikle 24 yıllardan sonra Türkiye Dünya Kupası'na katılacak. Bir büyük bir heyecanla biz de Dünya Kupası'nı bekliyoruz. 11 Haziran'da başlayacak bu turnuva ve 19 Temmuz'da bitecek. İlk defa bir aydan daha uzun süre oynanacak Dünya Kupası. Ev sahipleri de Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika. Yine 3 ülkenin ilk kez ev sahibi olacağı bir kupa izleyeceğiz. 48 takımın olduğu, yine ilk kez bu kadar sayıda takımın olduğu bir turnuva olacak. Bu açıdan baktığımızda bile çok özel bir turnuva olduğu söylenmeli. Evet. Türkiye'nin de 24 yıllardan sonra Dünya Kupası'na katılması bizi ayrı bir heyecanla maçları takip ettirecek. Maçlara gelirsek de D grubunda yer alıyor Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi. Rakiplerimizden biri Paraguay ve Avustralya'da diğer iki rakibimiz. Maçlarsa Almanya saatiyle sabaha karşı 6 ve 4'te oynanacak. Bu açıdan biraz zorlanabilir futbol severler.
1: Hiç zorlanmazlar, merak etme, o saatte seve seve kalkacak
2: Türkiye
1: olan bir sürü
2: için herkes
1: insan
2: ayakta olacak, evet. Muhtemelen o saatte. Maçları da TRT1'den ya da dijital platform Magenta TV'den takip etmek mümkün. Turnuvaya kadar da hazırlıklarını Türkiye devam ettirecek. 1 Haziran'da Almanya saatiyle 19.30'da Kuzey Makedonya'yla ve daha sonra 6 Haziran'da da yine Almanya saatiyle 23'te Venezuela'yla karşılaşacak Türkiye.
1: Evet. Biz de sabahın köründe yine ekran başında olacağız. Vardı ya bir fenomen biri vardı, sabaha kadar burada izleyen. Resmen onun gibi gireceğiz, Türkiye formalarımızı ekran başına geçeceğiz sabahın köründe diye düşünüyorum. Acaba canlı yayın yapılır mı, yapılmaz mı? Bu konuda da size sürprizlerimiz olabilir. Bütün yeniliklerle tekrar geleceğiz sizlere. Hiç merak etmeyin. Peki Volkan, teşekkür ediyoruz gelişmeler için.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.

Haydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Motive son zamanlarda o kadar konuşulan genç bir rapçi ki herkesle işbirliği yapıyor vallahi maşallah. Çok başarılı. Yakın zamanda Ezhel'le birlikte bir albüm müjdesi de vermişlerdi. Albüm yapacaklar ünlü rapçi Ezhel'le Motive. Albüm öncesi bizim popumuzun kraliçelerinden bir tanesi. Hadise ile olan yeni şarkısı Labirent şimdi sizlerle.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 84 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 22 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 89 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de

0: kalp. Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
3: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Günümüzün sonlarına doğru gelirken enerjimizin asla sonuna gelemiyoruz. Ve güzel parçalarımıza devam ediyoruz. Hande Ünsal.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz

yapay zeka şarkıları neden bu kadar konuşuluyor? Bir de insanlar yapay zeka olduğunu bazen reddediyor. Şimdi öncelikle yapay zeka şarkısı ne demek? Neye göre biz yapay zeka şarkısı diyoruz? Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki ben müzisyenim. Müzisyenim ve ben oturdum bilgisayar başına, yapay zekaya yazdım. Dedim ki ben böyle bir şarkı istiyorum. Oluşturdum, bir şarkı yaptım. Kendi sesimi de kopyaladım. Tamam mı? Müzisyen olarak kendi sesimi kopyaladım, bir şarkı yarattım. Ama yazılımla yaptım bunu, yapay zeka ile yaptım. Sonra onu paylaştım. Sonra dediler ki bu yapay zeka, yapay zeka. Sonra ben çıktım, dedim ki hayır, ben gerçek bir müzisyenim. Ben yapay zeka değilim. Bakın isterseniz şarkı söyleyerek gösterebilirim bunu, dedim. Şarkımı söyledim. Sizce bu oluşturduğum şey yapay zeka şarkısı oluyor mu, olmuyor mu? Bana lütfen bunu söyleyin. Aynı durumu şu anda Ankara Ekos grubu da yaşıyor. Bu grup diyor ki biz gerçek müzisyenleriz. Bu şarkıyı yapay zekadan destek alarak yapmış olabiliriz ama biz yapay zeka değiliz, demişler. Ama bu şarkı yapay zekaya. Ben burada bayağı karıştı kafam ya. İnsanlar bunu neden kabul etmiyor anlamıyorum. Sen o şarkıyı yapmış olabilirsin. Tamam, hakkınla müzisyen de olabilirsin ama o şarkıyı sen yapay zekayla yaptın ya. Bunu genelde işte tartışma konusu oluyor. Hayır, yapay zeka değil diyenler de var. Peki sizce ne? Müzisyenler yapay zeka ile şarkı yaptığında sizce yine de onların şarkısı, onların sanatı mı olmuş oluyor? Lütfen bu konuda biraz tartışalım sizlerle. Biraz konuşalım bunun üzerine. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. O sırada Serdar Ortaç Şeytan diyor.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech kapsamlı bir yeniden yapılanma çalışması içerisinde ve yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket CureVac dahil tüm bağlı birimlerinin yanı sıra Ida Oberstein ve Marburg'taki üretim tesislerini de kapatmayı planlıyor. Kararın COVID-19 satışlarına olan talebin düşmesi nedeniyle alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Bad Kreuznach ve çevresinde binlerce kişi bir süredir internetsizdi. Deutsche Glasfaser müşterileri 3 gün boyunca telefon ve internet hizmeti alamadı. Sorunun kaynağı merkezi bir teknik arıza olarak açıklandı. Arıza bu sabah itibariyle giderildi. Yaklaşık 8 bin hanede bağlantı normale döndü. Kesintiden hem Rheinland-Pfalz hem de Hessen'de birçok yerleşim yeri etkilenmişti. Erken başlayan kuraklık orman yangını riskini artırıyor. Nisan ayının ardından yağışların yetersiz kalması nedeniyle toprak ciddi şekilde kurudu. Brandenburg ve Baviera Alplerinde ilk orman yangınları başladı bile. Rheinland-Pfalz'te ise riskin yükseldiği bildirildi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Değerli dinleyenler, Leipzig'teki araçlı saldırının ardından şehirde yas ilan edildi. Belediye binasında taziye defteri açılırken bayraklar yarıya indirildi. Akşam saatlerinde Nikolai Kirche'de anma töreni düzenlenecek. Olayda 33 yaşındaki bir sürücü yaya bölgesinde 2 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaralamıştı. Şüphelinin kısa süre öncesine kadar psikiyatrik tedavi gördüğü ve daha önceki olaylar nedeniyle polis tarafından bilindiği bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı. RTL-NTFA Trend Barometre anketine göre hükümete destek düşüyor. Başbakan Friedrich Merz'e memnuniyet oranı %13'e gerilerken Birlik Partileri CDU ve CSU'ya destek %22, SPD'ye 12 dolayında seyretti. AFD %27 ile ilk sırada yer alırken Yeşiller Partisi birazcık yükseldi, %16 destek buldu. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizden haberlerimizle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Buray ve Teoman'la devam ediyoruz. Kupa Kızı ve Sinek Valesi, Teoman'ın yıllar önce yapmış olduğu bir şarkı. Bu defa Buray'la buluştular bu şarkıda. Buray yorumladı bu şarkıyı. Sonuna da bir nakarata da Teoman eşlik etti. Kızı

0: Aydos keyfimiz devam ediyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla. Arkadaşlar, yapay zeka şarkılarını konuşuyoruz. Şimdi son zamanlarda bir olay oldu. Hemen önce onu anlatmakla başlıyorum. Sonra sizden gelen mesajlarla devam edeceğim. Biliyorsunuz Saygı 1 isimli bir proje var. Bu projede bizim Türkiye'mizin çok kıymetli sanatçıları için bir saygı konseptinde konser düzenleniyor. Ne oluyor? Mesela şu zamana kadar birkaç sanatçımıza yapıldı. Öncelikle Sertab Erener'e yapıldı. Ceza'ya yapıldı. Mor ve Ötesi grubuna yapıldı. Ve en son Mustafa Sandal için yapıldı bu. Çok kıymetli sanatçılarımız bir araya geliyorlar. Ve bu işte Mustafa Sandal örneğini vereceğim. Mustafa Sandal'ın şarkılarını söylüyorlar. Ve hep birlikte bir konser veriyorlar. Çeşitli sanatçılar. Şimdi ses getiren olay şuydu. Mustafa Sandal'ın karşısında saygı niteliğinde konser veren gruplardan bir tanesi Nick Binler grubuydu. Bu grupta Eylül Zede şarkısıyla çok ön plana çıkmıştı ve biliyorsunuz ki çok bir numaralarda falan gezdi bu şarkı. Çok sevildi ve yapay zeka olduğu söylendi. Yapay zeka ile oluşturulmuş bir şarkı olduğu söylendi. Fakat sonra Nick Binler grubu açıklama yaptı, dedi ki biz yapay zeka değiliz. Biz müzisyen insanları, sadece bazı şarkıları yapay zeka ile üretiyoruz dediler. Sonra çok tepki topladı. Herkes dedi ki bu yapay zeka ile şarkı oluşturan kişilerin saygı konserinde ne işi var diye çok tepki toplandı. Ve ben de şimdi sizlere soruyorum fikrinizi. Acaba yapay zeka yardımı alınarak yapılan şeyler yapay zeka mı oluyor, yoksa gerçek müzisyenler olduğu için saygı duyulabilir mi? Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
1: Merhaba, kolay gelsin. Yapay zeka olabilmesi için her şeyi yapay zekanın yapması gerekiyor. Bir insan emek vermişse, onu söylüyorsa, sadece destek almışsa, mesela eskiden daha iyi hocalardan destek alınırdı. Hı hı. Onun bilgisine başvurulurdu. Onunla çalışılıp yapılıyordu. Şimdi onlara gerek kalmamış. Yapay zeka hocasından ders alınıyor veyahut da yardım alınıyor. Türkü şarkı yapılıyor. Eğer biri söylüyorsa yapay zeka değildir, ama yapım aşamasında illa birinden destek alınır yani.
0: Destek alınmışsa olabilir demiş bu dinleyicimiz. Sizden gelen diğer yorumlarla devam ediyor olacağız. Kısacık bir aradan sonra devam ediyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Bir dinleyicimiz demiş ki, bence öyle bir örnek ve kıyaslama yapmayalım, yapay zeka ile alakalı. Bir şan hocasından ders almakla yapay zeka yardımıyla şarkı yapmak çok farklı şeyler demiş. Yapay zeka ile yapıldıysa yapay zekadır demiş.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Neuwied ve Bendorf şehirlerimizde gün içerisinde bulutlu, kapalı ve ara ara bölgesel yağışlı bir havada sıcaklıkların. Bugün 19 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada sıcaklıkların 11 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 84 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 22 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 89 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Semicenk, O Ses Türkiye'den keşfetmiştik. O sahnelerden ta şimdi bütün dinleme listelerinin en başına kadar taşıdı kendisini. Bu harika bir başarı. Şimdi Küle Dönmüşsün şarkısıyla sizlerle.

Gülşen her gece dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz şu anda. Akşam vakti oldu. Günü hep birlikte bitirmek üzereyiz neredeyse. Biz bitti demeden bitmez. Hala çok güzel şarkılarım var sizlere çalacak. Enerjimiz de bitmiyor tabii ki de. Arkadaşlar bir araştırma yapılmış Almanya'da. Sevgili araştırma severler, zenginler araştırılmış. Zürtlerin de çenesi araştırılmış. Yani bir anket yapmışlar. Bir ankete göre her 4 kişiden 3'ü demiş ki zenginler daha çok vergi ödesin. Kazancı çok olanlar çok ödesin demişler. Zaten zenginlere sorsan onlar bunlardan şikayet ediyorlar. Almanya'da zengin olmak da zor diyorlar. Şimdi işin ilginç olan kısmı şu. Bu fikir, hani zenginlerden daha çok vergi alınsın fikri, sadece sol kesimde değil. Sağ seçmen de büyük oranda bunu destekliyor. Yani baktığınızda siyaseti aştı bu konu. Siyaset üstü bir yere gitti bu konu. İlk defa sağlar sollar birbirlerini ağırlıyorlar. Şimdi insan şunu düşünüyor. Gerçekten adaletli bir sistem mi bu istek? Adaletli bir istek mi yoksa zenginlerde gözümüz mü var bizim acaba? Zenginden alalım. Nasılsa var onun. O ağaçtan topluyor parasını deyip acaba zenginden alıp kolay mı çözüme varmaya çalışıyoruz biz? Baktığınızda bir de şöyle şeyler var yani. Almanya'da zenginler durmuyor zaten arkadaşlar. Göç edip duruyorlar sürekli. Yok İspanya'ya, oraya buraya göç edip duruyor. Zengin kalmadı Almanya'da. Bu gidişle iş başa düşecek. Bizim zengin olmamız gerekecek. Şimdi

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech kapsamlı bir yeniden yapılanma çalışması içerisinde ve yaklaşık 1900 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket CureVac dahil tüm bağlı birimlerinin yanı sıra Ida Oberstein ve Marburg'taki üretim tesislerini de kapatmayı planlıyor. Kararın Covid-19 satışlarına olan talebin düşmesi nedeniyle alındığı bildirildi. Değerli dinleyenler, Bad Kreuznach ve çevresinde binlerce kişi bir süredir internetsizdi. Deutsche Glasfaser müşterileri 3 gün boyunca telefon ve internet hizmeti alamadı. Sorunun kaynağı merkezi bir teknik arıza olarak açıklandı. Arıza bu sabah itibariyle giderildi. Yaklaşık 8 bin hanede bağlantı normale döndü. Kesintiden hem Rheinland-Pfalz hem de Hessen'de birçok yerleşim yeri etkilenmişti. Erken başlayan kuraklık orman yangını riskini artırıyor. Nisan ayının ardından yağışların yetersiz kalması nedeniyle toprak ciddi şekilde kurudu. Brandenburg ve Bavyera Alplerinde ilk orman yangınları başladı bile. Rheinland-Pfalz'te ise riskin yükseldiği bildirildi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Değerli dinleyenler, Leipzig'teki araçlı saldırının ardından şehirde yas ilan edildi. Belediye binasında taziye defteri açılırken bayraklar yarıya indirildi. Akşam saatlerinde Nikolay Kirche'de anma töreni düzenlenecek. Olayda 33 yaşındaki bir sürücü yaya bölgesinde 2 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaralamıştı. Şüphelinin kısa süre öncesine kadar psikiyatrik tedavi gördüğü ve daha önceki olaylar nedeniyle polis tarafından bilindiği bildirildi. Saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı. RTL-NTFA Trend Barometre anketine göre hükümete destek düşüyor. Başbakan Friedrich Merz'e memnuniyet oranı %13'e gerilerken Birlik Partileri CDU ve CSU'ya destek %22, SPD'ye 12 dolayında seyretti. AFD %27 ile ilk sırada yer alırken Yeşiller Partisi birazcık yükseldi, %16 destek buldu. Değerli dinleyenler, dünya, Almanya ve bölgemizden haberlerimizle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Söz müzik Sezen Aksu'ya ait. Söylemesi de Tarkan'dan. İşte cuppa şimdi sizlerle. Bir dinleyicimiz demiş ki zenginler zaten nasıl zengin oluyor sanıyorsun? Esra parayı cukkalayarak demiş. Bu cukka dedi, şimdi cuppa şarkısını çalmazsa olmaz aslında.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Almanya'da hep tren geçti diye gecikti diye sinirleniyoruz ya. Ben mesela krizlere giriyorum. Bir tren gecikiyor, her şeyimiz yeniden planlamak zorunda kalıyoruz. Geç kalıyoruz, sinirleniyoruz, lanet olsun diyoruz böyle. Bizim hatamız buymuş. Biz negatif tarafından bakıyormuşuz. Bir de bereketli ve pozitif tarafından bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü böyle bir olay yaşanmış. Şimdi Bremen'den Hamburg'a giden bir hanımefendi var trende ve dönüş yolunda tren arızalanıyor. Hamburg'da kalıyor. Hamburg'un ortasında kalıyor. Planlar iptal, işte moral sıfıra inmek üzere, ne yapacağım acaba diye düşünen biri. Klasik Almanya treni hikayesi. Sonra ne oluyor? Bu hanımefendi can sıkıntısından telefonunu çıkarıyor. Sonra arkadaşlık platformu olan bir uygulama, arkadaşlık uygulaması olan Tinder isimli bir uygulamayı açıyor. Ve bir anda hayatı değişiyor. Birini buluyor oradan. Aa diyor, bu benim hayatımın aşkı olmalı herhalde diyor. O kişiyle tanışıyor. Hamburg'un ortasında o trenin arızalandığı yerde, iki arada bir derede birini buluyor vallahi. Ya ne insanlar var, yıllarını eş bulmaya adıyor. Hiç kimseleri bulamıyor bereketsizlikten vallahi. Bakın bir de kimler var. Tren arızalanıyor ama yine de bereketli. Buluyor yani birini. Sonra kadın da tabii sosyal medyadan bir paylaşım yapıyor. Arızaya kim sebep olduysa ona binlerce kez teşekkür ederim, hayatımın aşkını buldum diye. Bunu da kime yazıyor? Metronom'a. Metronom bir Almanya'daki bir tren işletmecisi şirketin adı. Metronom Eisenbahn Gesellschaft olarak geçiyor. Bunlara mesaj atıyor, teşekkürler diyor. Onlar da ne yazıyor biliyor musunuz? Ya işte biz böyle aşkları birbiriyle buluştururuz. Herzblut. İşte ondan sonra Nur die Liebe zählt. İşine bakın kardeşim diye. Bir paylaşımda bulunmuşlar. İnanılmaz değil mi? Bu bahsettiğim şeyler de Almanya'da bir dönem çok popüler olmuş televizyon programları. Herzblut ve Nur die Liebe zählt. Onlara da gönderme yapmış. İnanılmaz. Kadını gördünüz mü? Nasıl bir tren istasyonunda arızayla hayatın aşkını buldu. Artık söyleyeceklerim bu kadar. Biz de dönüp kendimize bakalım artık.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi ben yıllardır, 10 yıla aşkındır veganım arkadaşlar. Vegan yaşıyorum ben ve Almanya'da çok sevindiğim bir haber gördüm. Mainz'da bunu görmüştüm zaten. Mainz'dan sonra şimdi Frankfurt'ta da beni çok mutlu eden bir haber var. Şimdi sizinle paylaşmamın sebebini anlayacaksınız. Yeni bir dükkan açılıyor. Bu dükkan ne biliyor musunuz? Vegan kasap. Vegan kasap. Bunu arkadaşlarıma söylediğimde bana demişlerdi ki, yani manav. Vegan kasap ne yahu dediğinizi duyar gibiyim. Ya her şeyi bildiğiniz gibi düşünün. Hani tezgah var, sucuk, sosis ama hepsi bitkisel bazlı. İşte ne bileyim garip garip şeyler, malzemelerden et görünümlü şeyler yapıyorlar. Mesela fasulyeleri püre haline getirip onlardan köfteler falan yapıyorlar, mercimeklerden. Öyle düşünün. Yani eğer siz de bitkisel beslenmek istiyorsanız, vegan olmak istiyorsanız ama hala sucuktan da vazgeçemiyorsanız bu vegan kasabı bulabilirsiniz. İnanılmaz ya. Ne kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Herkes her şeyi bulabiliyor istediği. İşte insanlık böyle bir şey. Biz doyamıyoruz bir türlü. Her şeyi istiyoruz biz. Her şeyi istiyoruz. Her şeyi de yapıyorlar, yaratıyorlar bir şekilde. Biz yeter ki tüketelim. Yeter ki biz alıp satıp ekonomiye can verelim. Ya 10 yıllık vegana gidip sucuk sosis aldıran hayat kime neler yapmasın?

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Hanımefendiciğim hoş geldiniz. İsminiz İdeal Kanal. Bu benim ömrümde duyduğum en güzel isimlerden biri, manalı. İsminiz İdeal.
2: Evet.
1: Mükemmel. Biraz mikrofona yaklaşın ne olur. Soyadınız Kanal. Bunu bana anlatın. Nasıl geldi bu isim?
2: Kanal soy ismim. Onu pek açıklayamayacağım.
1: Peki.
2: İdeal ismini babam verdi bana.
1: İşte çok güzel. Peki bu Kanal soyadı nereden geliyor?
2: Aslında Antakyalıyız. Evet. Yaygın bir soy ismiymiş o dönem. Yani Antakya'da yaygın bir soy ismiymiş.
1: Neden? Sadece... Orada bir kanal mı var? Herhalde öyle bir şey.
2: Yani... Hiç ilgisi yok.
1: Hiç
2: babama
1: ilgisi...
2: sordum hiç ilgisi yok.
1: Neden? Ne diyor babanız?
2: Onunla ilgili pek bir şey söylemedi şimdiye kadar.
1: Peki.
2: Ama ismimle ilgili şöyle bir şey söyledi.
1: Neden? İdeal güzel bir isim.
2: Bayağı güzel bir isim.
1: Kızından ümitli olan bir baba.
2: Tam daha, olarak böyle dedi.
1: Daha, evet evet işte daha doğar doğmaz diyor ki bu ideal bir insan olsun.
2: Eğer ki ileride yolunu şaşırırsan ve ne yapacağını bilemezsen sana neden bu ismi verdiğimi düşün dedi.
1: Vay be.
2: İdeallerini tutun.
1: Vay
2: ve...
1: be.
2: Aynen inandıklarının arkasından gittiği bir cümle kurdu ve her
1: Vay
2: seferinde
1: be. Çok çok güzel çok
2: not
1: güzel.
2: Tutunuyorum.
1: Peki Berlin Neukölln'de doğuyorsunuz ve halen orada yaşamaya devam ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu ne kadar macera dolu bir hayatmış böyle. Yani
2: aslında Neukölln bayağı maceralı bir yer
1: evet,
2: yani.
1: Doğru, tabii
2: orada yaşayan bunu bilir.
1: Zaten başka bir yere gitmeye gerek yok.
2: Yok.
1: Peki. Peki Antakyalısınız. Bu da çok güzel. Çok seviyorum Antakyalıları.
2: Güzeldir Antakya.
1: Çok güzel. Ya Antakyalılar çok hoş insanlar.
2: Doğru.
1: Çok güzel insanlar. Başka yerlerin insanları kırılmasın ama hakikaten Antakyalılara hep güvenirim. Hep dost olurum. Yani insanları hiçbir zaman böyle şöven bir şekilde işte sen nerelisin sen nerelisin bizde böyle bir usul vardır. İşte herkes memleketlisini bulur ona güvenir ve o güveni hep boşa çıkar filan. Ben Antakyalılarla hiç boşa düşmedim.
2: Yok hiç yani, düşmezsiniz.
1: Evet peki Kreuzberg'de liseyi bitirdiniz ve Berlin'de Freiheit. Doğru mu söylüyorum? Üniversite.
2: Hayır, üniversite.
1: Evet. Orada Türkoloji okudunuz. Bu da
2: evet.
1: Hayatınızdaki maceralardan biri. Yani Türkoloji okumak. Sonra daha doğrusu aslında oyunculuk üzerine okumak istiyordunuz. Değil mi?
2: Oyunculuğu istiyordum. Ortaokuldan sonra.
1: Sonra
2: liseden sonra da istedim. Ailem çok karşı çıktı ve nedense İstanbul'da onu yapmak istiyordum. Burada da çünkü Türk dizileriyle büyüdüm açıkçası.
1: Evet.
2: Annem karşı çıktı. Oyunculuk meslek
1: ne
2: değildir.
1: Ne dedi o zaman? Hem meslek değildir dedi.
2: Meslek değildir. Palyaço musun, şu musun, insan ne bileyim işte farklı bir meslek yapar. O kadar okudun, liseyi bitirdin falan.
1: Yani
2: ondan
1: şöyle
2: sonra...
1: ciddi konuya komşuya etrafa söyleyebileceğimiz
2: aynen.
1: Bir meslek sahibi
2: doktor, avukat kardeş. Değilsin sonuçta.
1: Tabii ki. Tabii ki. Peki bir sonraki bölümde devam ediyoruz hemen.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İdeal Kanal. Peki, sonradan tiyatro eğitimi alıyorsunuz ama bu tiyatro eğitimi sırasında Chekhov Stüdyo'da sonra fark ediyorsunuz ki herkesten daha fazla çalışmanız lazım çünkü onlar Alman.
3: Kesinlikle böyle. Ve liseyi okudum, liseden sonra üniversiteyi bitirdim ve burada doğup büyümeme rağmen ki Neukölln bayağı ghetto bir semt bu arada. Bunun üzerine zaten yıllarca çok çalıştım ve oyunculuk okuluna geldiğimde başladığımda sanki sıfırdan başlıyormuşum gibi bir şey oldu. Çünkü herkes Alman ve bu alanda Türk yoktu o dönem benim okuduğum okulda. Ve fark ettim ki hala eksiklerim var. Ve herkesten fazla çalışıp gerçekten okulda anahtarımız vardı. Okulda kalabiliyorduk akşamları. Deli gibi gecelere kadar işte tekstil çalışıyorum, metinler üzerine, sahneler falan filan. Ve aynı seviyeye gelebilmek için benim için hani... Onlar ne bileyim 20 saat çalışıyorsa ben 40 saat çalışıyordum. Ve benim için tekrardan böyle sıfırdan başlamak gibi bir şey oldu. Ve orada anladım ki yani o seviyeye gelebilmek için çok çok daha fazla çalışmam gerekiyor. Ve ben vardığımı zannetmiştim oraya üniversiteden sonra. Artık tamam dedim hani.
2: Peki ama sonra bir Alman televizyon dizisinde bir yıl kadar rol aldınız.
3: Evet.
2: O hangi dizi?
3: günlük bir dizi Rote Rosen. Hala devam ediyor yıllardır. Orada başrollerden birini oynadım bir yıl kadar. Aynen.
2: Sonra ne oldu? Bir yıl sonra ne oldu? Öldünüz mü dizideki tip olarak?
3: Ölmedim. Şehir değiştirdim. Bir Türk polisi

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İdeal Kanal. Peki, birçok iş yaptınız hayatınızda. Pazarda çalıştınız, fırında, butiklerde, süpermarketlerde, bar ve kafelerde, etkinlik işlerinde, sonra salgın döneminde aşı merkezlerinde doktorlara asiste ettiniz ve hatta radyomuzda Metropol FM'de bile çalıştınız. Tecrübelisiniz.
2: Tecrübeliyim canım.
1: Ama zaten oyuncular çok iş yapar.
2: Evet, sürekli iş gelmediği için biraz da mecburuz yani yanı sıra başka işlerle uğraşmaya. Ama
1: çok
2: bence...
1: çok oyuncu farklı işlerde çalışır. Aslında ne kadar güzeldir. Yani bir oyuncu kendi sanatını kötü gösterebilecek, kendisinin arzu etmediği bir işte, oyunculukla ilgili bir işte çalışacağına gider garsonluk yapar mesela. Kendi idealinde olan işlerle devam etmek ister hayatında. Onun için çok alakasız bir şey yapabilir ve bu oyuncular için de takdir edilecek bir şeydir.
2: Hem takdir edilecek hem de bize çok şey kattığını düşünüyorum yani. Hmm. Bir sürü farklı mesleği aynı anda denemek bence oyunculukta da...
1: Evet, kesinlikle. Ve şu anda Engelnes Coworking'de, hatta aldık Engelnes Coworking'in kurucusunda, orada da ofis asistanı olarak çalışıyorsunuz ve etkinlik organizasyonları yapıyorsunuz.
2: Evet.
1: Çok güzel. Bu da oyunculuğun yanında yapılan bir iş değil mi?
2: Yapılıyor.
1: Hayır, zaten bunu yapıyorsunuz.
2: Bunu yapıyorum zaten.
1: Ve oyunculuğa devam etmek istiyorsunuz. Zaten çok şekerim, çok gençsiniz zaten. Bu böyle bir şey. Yani nasıl? Hayır, yani bu hayır, oyunculukta yani jimnastik müsabakalarına katılmıyorsunuz ki bunun bir yaşı.

0: olsun. Oyunculuk kaç yaşında ölürsen o yaşta biten bir şey. Onun emekliliği yok aslında. Bazı ülkemizde tabii ki ödenekli tiyatrolarda onlar memur oldukları için filan 65 yaş sınırı filan var. Ondan sonra artık misafir oyuncu oluyorlar ama oyunculuk kendi doğası gereği 95 yaşında da olsan yapılır 95 aslında. Yaşında bir adama oynarsın.
1: Ama bu Almanya'da ciddi bir sorun, zaten yıllardır tartışılan bir sorun. Öyle mi? Yani belirli bir yaştan sonra kadınlar için de, gerçi bunu Türkiye'de de takip ettim. İşte 40'a yaklaşan kadınların ciddi rol gelmiyor artık. İşte ne bileyim dizilerde işte oynanıyor.
0: Çünkü çok falan. çok fazla arz var. Yani çok fazla iş yapılıyor. İnsanlara da deniliyor ki bütün bunları seyret. Ya bir insan ömrü hayatında bu kadar çok yapılmış diziyi Türk televizyonlarında seyredemezler.
1: Seyredemez tabii ki de.
0: Ve de genç bir kızımız birkaç sene genç kız oynadıktan sonra ne oldu filan. Hemen anneyi oynamaya başlıyor. Yahu ne çabuk bunu anne yaptın.
1: Bu Türkiye'de daha kötü bir şekilde yapılıyor bence. Evet. İnsanlar 35'ine geldiğinde gerçekten işte
0: anneanne bile oynayabilir.
1: Evet. Çünkü burada Almanya'da böyle diye bence.
0: Çünkü koşarak geliyor gençler. 19 evet. yaşında bir kız geliyor. Bu öbürü daha yeni genç kız oynamıştı. Hadi bakalım ne yapsın o, sen de onun annesini oyna falan.
1: Yok, bu anlamda burada Almanya'da daha şanslıyım diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü 20'lerin ortasında gibi hala o roller geliyor bana. Yani 20'lerin
0: işte
1: ortası.
0: İşte tamam, muhteşem. Peki evet. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: 1 Temmuz'dan itibaren emekli maaşları %4.24 artırılıyor. Yani 1000 euro maaş alıyorsan bu 1042 euro falan yapıyor.
2: 1 Temmuz zaten Almanya'da emekli maaşlarının hep artırıldığı tarih olarak da bilinir. Teşekkür ediyoruz. Sen de bu aralar bu emeklilik konularıyla falan bayağı ilgileniyorsun ha.
1: Evet. Tanıştıklarım hepsi emekli çünkü.
2: Çocukluk arkadaşlarımla.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İdeal Kanal. Peki, özellikle bizi dinleyenlerden, Metropol FM'i dinleyen, genç ve oyunculuk yapmak isteyen insanlara bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani bu nasıl yapılabilir Almanya'da? Bana biraz yol haritası gösterin bugüne kadarki deneyimlerle.
2: Eğitim diyorum. Ben her şey için, yani her şeyin önceliği bence eğitim. Çok fazla son yıllarda, hele ki korona döneminden sonra, işte influencerların orada burada, işte video TikTokçuların oyunculuğa atıldığı bir dönemdeyiz. Ve bu çok üzücü. Bir rol kapıyorlar ve o rolden sonra devamı gelmiyor. Sebebi de zaten eğitimin olmaması. Çünkü karakter yaratmayı bilmiyorlar, nasıl hazırlanacaklarını bilmiyorlar. Yani tek seferlik koçlarla olacak bir şey değil. Biraz emek, çaba.
1: Biraz acele mi ediliyor bir yandan da?
2: Kesinlikle ediliyor. Ve bence sürekli üzerine bir şeyler katmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi gençler geliyor, yaş ilerliyor ve sürekli bir şeyler üzerine katmamız gerekiyor.
1: Peki, sizin hedefinizde sinema oyunculuğu ya da dizi oyunculuğu mu vardı, yoksa tiyatro oyunculuğu mu vardı? Başta sinemayı istediniz galiba.
2: Başta tiyatroyu istedim.
1: Başta tiyatroyu istediniz, evet.
2: Başta tiyatro istedim. Bir iki oyunda oynadım zaten. Ondan sonra sinemaya daha çok yöneldim. Baktım ki maddi olarak tiyatro beni zorlayacak Almanya'da da.
1: Her yerde aslında.
2: Bu böyle. Ondan sonra sinemaya yönelmeye çalıştım. Ama dizi oldu. Diziyle başladım yani. Dizilerde rol olarak.
1: Peki özellikle bizim Türk küçük hanımefendiler, küçük beyefendiler, bunlar bu oyunculuğu isteyen insanlar tiyatro mu, sinemaya mı yönelsinler? Tabii ki ikisi beraber yürüyebilecek şeyler, farklı oyunculuk teknikleri olsa da. Ama yine de tiyatroyu isteseler, bana hep tiyatro istemek daha iyi geliyor, daha akıllıca geliyor. Sürekli devam eden bir eğitim, sürekli öğrenme fırsatı, bir sinema setinde öğrenemeyeceğiniz kadar çok şeyi bir tiyatro oyunu provasında öğrenebilirsiniz. Çünkü onlar sürekli 6 haftalık bir süre var. Almanya'da ya da Türkiye'mizde de öyle, standart bir süre. Bu 6 hafta içerisinde çok küçük bir rolünüz bile olsa, ona tiyatrocular işte mızrak tutan adam, kapıyı açan adam filan gibi şeyler söylerler. Küçük bir kompozisyon. Ama o kompozisyonda diğer bütün büyük oyuncularla beraber prova yapmak zorundasınız. Ayrı, hani sinemada olduğu gibi, dizide olduğu gibi falan falancanın çekimleri ayrı, sizin bölümünüz küçücük, çekiminiz ayrı yapılmıyor. Bir filmde rolleri paylaştığınız, o afişte isminiz yazıyor bile olsa, o insanları göremeyebilirsiniz. Sizin orada küçük bir rolünüz var. Bir sokağın başında ya da bir evde çekildi o sahneniz. Sonra sana hadi güle güle dediler. Halbuki tiyatroda öyle değil. Bütün bu provalar beraber yapılıyor. Bütün bu büyük oyuncularla berabersiniz. Ve sürekli...
2: Katılıyorum bu
1: arada. Ve sürekli orada bir eğitim devam ediyor aslında.
2: Ama şöyle bir şey diyeceğim, kesinlikle katılıyorum dediklerinize. Dizide oynadıktan sonra, yani 3 yıllık oyunculuk eğitimimde okulda hiç yani diziye başladıktan sonra hiç öğretilmeyen şeyleri öğrendim.
1: Şeyleri sette.
2: Ve her gün oynadığım için sürekli üzerine bir şeyler kattım. Sürekli yeni teknikler öğrendim.
1: Bir dakika,
2: sürekli...
1: bunu merak ediyorum. Bir sonraki bölümde anlatmanızı isteyeceğim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İdeal Kanal. Şu diziden söz ediyorduk ve eğitim burada da devam ediyor demiştiniz. Ne oldu?
2: Kesinlikle. Şöyle diyeyim, tiyatro, yani oyunculuk okulunda daha çok tiyatroya yönelik hep eğitim aldık. İşte teknikler olsun, farklı farklı metotlar, bunun üzerine çalıştık ve deli gibi çalışıyorduk orada yani. Ama hep her çalıştığımız şey sahnede performans ile işte sergileniyordu, sahneye çıkıyordu. Diziye girdikten sonra şöyle bir şey fark ettim. Kamera tekniği üzerine pek fazla bilgim yoktu. Nerede nasıl duracağım, kendimi kontrol etme, vücut kontrolü kamera önünde. Farklı farklı insanlarla mesela... Tiyatroda bu var işte, demin de dediğiniz gibi bir sürü bütün oyuncular birden işte beraber provaya falan giriyor. Ve ben dizide hiç daha önce tanımadığım insanlarla birden tekst okumasına giriyorum. Daha sonradan işte ilk sahnenin provasını yapıyoruz. Sonra işte orada o kısa sürede bütün bu öğrendiğim her şeyi bir araya toplayıp orada kullanmaya çalışıyordum. Ve bu çok kolay bir şey değil bence.
1: Tabii çok kesinlikle da tehlikeli, bir kerelik bir çekim. Ya da olmadı bir tane daha ama sonra evet, bitti.
2: Bitti, çünkü bir de günlük diziydi. Böyle bir zamanımız da yok zaten. Belirli bir 15-20 dakika sana zaman ayrılıyor. O süre içerisinde bütün bunları yapmamız gerekiyor. Ve çok fazla şey öğrendim orada. Bunlar oyunculuk okulunda öğretilmiyor bu arada. Yani en azından benim gittiğim okulda öğretilmedi. O yüzden çok fazla şey öğrendim. Çok farklı oyuncularla çalışma fırsatım oldu. Bunun da bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani sürekli aynı grupla sahnede çalışmak var. O da güzel bir şey. Ama... her iki haftada bir değişik oyuncularla çalışmak da bence çok fazla şey kattı bana. Çünkü herkesin oyunculuğu ayrı, onları gözlemleme fırsatım oldu. Her birinden, bir de benden yaşlı büyük oyuncular da geldi. Almanya'daki yaşlı büyük oyuncular ve onlardan da çok fazla şey aldım. Yani bana bu bir yıl oyunculuk okulundan çok çok daha fazla şey kattı diyebilirim.
1: Peki bana hemen şunu söyleyin. Almanya'da dizi oyuncularına nasıl bakılıyor? Günlük dizi oyuncularına nasıl bakılıyor, sinema oyuncularına nasıl bakılıyor, yani çoğunlukla bu işi yapan ve sahnedeki oyunculara nasıl bakılıyor?
2: Tiyatro oyuncuların Almanya'da yeri çok başka, daha özel, daha saygı duyulan.
1: Saygı duyuluyor.
2: Tabii hangi tiyatroda, şimdi Berlin Ensemble mi, Volksbühne mi, işte Deutsches Theater, Schaubühne, bunlar en büyük tiyatro sahneleri. Ve orada oynanan oyuncular gerçekten yani... saygı duyulacak seviyede. Ki gerçekten çok iyi oyunlar da çıkartıyorlar. Sinema filmleri de aynı şekilde, ama diziler için aynı şeyi söyleyemem. Hele ki günlük diziler için pek fazla bu geçerli değil. Daha fazla, yani daha hızlı unutuluyor. Daha geçici. Bir sinema filmi gibi kalıcı değil. Ya da bir tiyatroda sahnelenen işte çok etkisi olan bir oyun gibi de değil yani kıyasla.
1: Ama aslında ekonomik olarak baktığımızda tabii ki sanat işlerine giren insanlar hemen de çok para gelsin filan derdi de değildir. Birincil maksat onların olmak istediği kişiyi gerçekleştirmesidir. Büyük bir aktör olmak istiyorum. Peki, ama bu uzun süren parasızlık, çabalama, iş bulamama, sonra bir anda şansın dönmesi vesaire, böyle bir dolu hikaye var. Ama galiba ekonomik olarak günlük ya da haftalık dizilerde oynayanlar sinema oyuncularına ve tiyatro oyuncularına göre daha çok kazanıyorlar.
2: Çok kazanıyorlar. Çok daha fazla kazanıyorlar. Yani sinema için tiyatrodan daha çok kazanıyorlar. Bunu diyebilirim. Sinema filmleri değişiyor.
1: Değişiyor onlar. Ama bir art house filmdir, bir şeydir falan. Herkes onlar bedava düşün. Oynar.
2: Evet. Yeter ki olsun.
1: Ama gidilir işte festivallerde ödüller alınır filan. Elinde bir heykelcikle beş parasız oturursun.
2: Ama onun hissi, onun başarısı ayrıdır bence.
1: Peki. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Thomas Bleskin. Der Amokfahrer von Leipzig ist nur wenige Tage vor seiner Tat in einer psychiatrischen Einrichtung stationär behandelt worden. Das bestätigte das Sozialministerium in Dresden. Demnach hielt sich der 33-Jährige auf eigenen Wunsch in der Klinik auf.
4: Warum genau der Mann in Behandlung war, ist nicht bekannt. Laut Sozialministerium gab es aber keinen Grund, ihn am Verlassen der Klinik zu hindern. Es habe keinen Hinweis auf Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben. Nach Angaben der Ermittler war der Mann aber schon Polizei bekannt, unter anderem wegen Beleidigungen, aber nicht wegen körperlicher Gewalt. Der 33-Jährige war gestern mit einem Auto durch die Leipziger Innenstadt gerast. Zwei Menschen starben, es gab viele Verletzte. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
3: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder schließt eine Verlängerung des Tankrabatts nicht grundsätzlich aus. Man werde schauen, was erforderlich ist, damit das Tanken für alle bezahlbar bleibt, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
5: Viele können schlichtweg nicht auf das Auto verzichten. Das gilt für Berufspendler, Fahrdienste, aber auch Teile der Wirtschaft wie Speditionen. Sie alle bräuchten in der aktuellen Lage Unterstützung. Insofern sei der Tankrabatt ein wichtiges Signal und die richtige Entscheidung, so Schnieder. Man werde die Lage im Blick behalten und nach den zwei Monaten schauen, was noch erforderlich sei. Solange, bis Ende Juni, gilt eine Steuersenkung für Benzin und Diesel von knapp 17 Cent pro Liter. Noch kommt die allerdings nicht in vollem Umfang bei den Autofahrern an. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
3: Jens Spahn bleibt Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Die Abgeordneten bestätigten ihn ein Jahr nach seinem Amtsantritt mit großer Mehrheit bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt. Ein Fraktionssprecher gab das Ergebnis mit 86% an. Im vergangenen Jahr hatte Spahn noch 91% erzielt. Die wohl schwierigste Nagelprobe hatte Spahn im Herbst zu meistern, als die Junge Union den Aufstand gegen das Rentengesetz von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas probte. Mit einem offiziellen Übernahmeangebot erhöht die UniCredit den Druck auf die Commerzbank. Wie angekündigt, machte die italienische Großbank ihr Kaufangebot für sämtliche Anteile des DAX-Konzerns offiziell. Bis zum Ablauf des 16. Juni will sich die UniCredit, die bereits knapp 30% der Commerzbank-Aktien kontrolliert, weitere Anteile sichern.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İdeal Kanal. Peki, bundan sonrasını ne istiyorsunuz?
2: Çok güzel bir soru.
1: Evet, ne istiyorsunuz? Tamam, diyorsunuz ki okey, ben hayatımda her işi yaparım farklı farklı, fakat işte iyi işler için onların peşindeyim, auditionlar veririm, sinema, dizi ya da tiyatro oyunculuğunu istiyor musunuz?
2: İstiyorum. Tekrar da dönmek istiyorum açıkçası. Tiyatroyu da dönmek istiyorum. Özlüyorum da biraz.
1: Evet.
2: Böyle bir şey var. Ama ne istiyorum diye sordunuz diye soracağım. Söyleyeceğim
1: lütfen,
2: şimdi.
1: Lütfen.
2: Sinema filmi. Kalbimde böyle kalan sinema filmi. Henüz daha onu başaramadım. Öyle diyeyim. Bir de Türkçe oynamak istiyorum. O da var.
1: Ha, bir de bu
2: o var. Biraz içimde kaldı. İşte... daha önce bahsettik, işte Türkoloji okudum. Aslında Türkiye'ye gidip orada oyunculuk yapmak için de bu. İşte Erasmus yaptım, orada bir dönem eğitim aldım falan. Biraz içimde kaldı.
1: Peki şu anda buradan baktığınızda, bu yaşınızdan, bulunduğunuz yerden, bu tecrübeyle baktığınızda Türkiye'ye gitseniz, Türkiye'de fırsatları kollasanız, Türkiye'de çalışsanız mı daha kolay, Almanya'da mı daha kolay görünüyor?
2: Bence böyle basit bir cevap veremem buna. Çünkü Türkiye'de bunu, çok farklı işliyor işler.
1: Ama bu ikilemde, bu ikilemdesiniz değil mi? Ya gideyim mi yoksa kalayım mı diye.
2: Bazen şey diyorum, keşke o zamanlar gitseydim, belki şu an çok farklı bir konumda olurdum Türkiye'de. Ama bir yandan da Almanya'da geldiğim noktayı da, hani bu da benim başarım bir noktada.
1: Evet, kesinlikle öyle.
2: Ve bir noktadan sonra şeye karar verdim. Almanya'da bir şeyler başarmak benim için daha önemliydi. Sonuçta hani burada doğdum büyüdüm aslında, bir noktada memleketim burası benim. Ne kadar ailem Antakya'dan gelmiş olsa da genç yaşlarında burada bir şeyler yapmam gerekiyordu ve dedim ilerleyen yıllarda Türkiye'ye bir şekilde adım atarım diye. Ama o da öyle kolay olmadı, ama yine de burada başladığım için okeyim yani buna.
1: Tabii ki olabilir, ama ben Türkiye'den gelen bir insan olarak şunu söyleyebilirim, zor Türkiye'de. Doğrudur. Çünkü televizyonların hali ortada ve diziler artık, yani hiç bir ülkede olmayacak bir şey. Türkiye'mizde de aslında hiç akla hayale gelmezdi. Diziler son anda yayınlanmasından vazgeçiliyor. Ay ne oldu yahu? İşte deniliyor ki yeteri kadar reklam rezervasyonu yapılmadı, yeteri kadar reklam alınmadı, yayınlamayalım. Ondan sonra artık bunların yayınlanıp yayınlanmadıkları tarihler ortaya çıktı sezon içerisinde. Yani bugün çekilmiş bir dizinin o gün, o akşam televizyonda yayınlanması bile tehlikeye düşüyor, yeteri kadar reklam gelmediği için.
2: Doğrudur.
1: İşte bu da dizi üretimini, yani bir enflasyon halinde üretiliyordu diziler. Şimdi artık o da kalmadı. Çok az diziye düşüldü. Eskiye oranla diyormuş. Hala çok dizi var ama çok sayıda oyuncu, çok sayıda dizilerde görülmüş, efendim işte menajerlerin, kast ajansların arşivlerinde duran, rol bekleyen çok fazla insan var.
2: Var.
1: Çok fazla insan var.
2: Çok fazla insan da Almanya'ya, Amerika'ya, Londra'ya göç etti Türkiye'den.
1: Evet,
2: bunu da söyleyebiliriz. Bir de o var.
1: Bir de evet, bir de o oyuncu ihraç ettik.
2: Evet, çok fazla. Kesinlikle.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İdeal Kanal. Şimdi son bölümde tekrar isminize geleceğim. Benim böyle bir ismim olsaydı oyuncu olarak çok iş yapardım.
2: Of.
1: Unutulacak bir isim değil.
2: Doğrudur.
1: Yani efendim mesela bir cast yapıyoruz. Tabii ki bu cast direktörleri falan işlerini iyi bilirler ama herkesin aklına gelir. Ya bir kız vardı. Şu isimli kız. İşte Ayşe var, Fatma var, efendim Meliha var, neyse bütün güzel isimdeki bu kızlar var. Ama bir kız vardı, ideal bir kız. Neydi onun soyadı ya? Kanal, tamam. İşte biz onu bu kastın içine, evet akılda kalacak.
2: Akılda kalıyor.
1: Bu kastın içine koyalım.
2: Evet, böyle birkaç audition geldi bu arada. İdeal vardı, ne oldu ona falan
1: diye. İdeal var, evet.
2: Yine isim de bir noktadan sonra yeterli olmayabilir. Yani başarıyla ilgili bir şey, bu tecrübeyle ilgili.
1: Tabii
2: gidip
1: ki
2: oraya yine neler yapabildiğini gösterebilmen gerekiyor. Peki. Ben de isimle bir adım seni belki.
1: Evet. Peki şimdi biz tabii ki sizi birçok kişi, Almanya'da yaşayan, sizin dizinizi seyreden birçok kişi tabii ki nasıl bir fiziğiniz olduğunu biliyordur. Fakat ben sizi tarif etmem gerekirse bir kere çok güzel bir kadın var karşımda. Çok güzel, kocaman gözler, çok ifadeli bir yüz, ağız, burun, dudaklar, kulaklar, her şey yerli yerinde. Yani bu
2: çok
1: kız güzel bir kadını oynar. Bir genç kızı oynar. Ama aynı zamanda ifadesinin gücü dolayısıyla güçlü ve dramatik bir rolü de oynar. Şimdi ben sizi hemen yıllar içerisindeki tecrübemle size hemen bir takım rollere konumlayabilirim. Yani şöyle söyleyeyim, bu çok az rastlanır bir özelliktir, fiziksel bir özelliktir. Hamlet oyununda size Ofelia'yı, genç kızı da oynatabilirim, Hamlet'in annesini de oynatabilirim. İşte bu.
2: Bunu duymak çok güzel, evet, bir şey. Böyle bu, sizden duymak şu an.
1: Evet, bu zordur. Bu zordur. Çünkü konservatuvar eğitiminde bile böyledir. Örneğin konservatuvarlar yıl sonunda oyunlar oynarlar. İşte bu temsillerde oyunculara hocaların verdiği roller onları ömür boyu takip eder. Yani ana kraliçeyi mi oynuyorsun, genç kızı mı oynuyorsun? Çünkü fiziksel aynı yaşlardadır bu kızlar.
2: Evet.
1: Ama bazen güzel kızı genç kıza ayırırlar. Ama o güzel kız belki oyunculuk gücü fazla değildir. Ama ona genç kızı oynatırlar. Çünkü onun ifadesi, fiziksel ifadesi yeterlidir. Ama bazen dramatik roller için işte onu becerecek güçte çocuklar lazımdır. Onları da mesela annesini oynatırsın. Ama anneyi oynayan kız hiçbir zaman memnun olmaz. Ben niye genç kızı oynamadım? Ben o kadar güzel değil miyim der. Halbuki tiyatro için ümit verici olan onun anneyi oynaması.
2: Kesinlikle.
1: Değil mi? Vay be. Peki. Canım efendim. Şimdi bana bir Almanca kelime öğretin.
2: Oh.
1: Her programın sonunda konuklarımdan istiyorum. Ve bu kelime bana yararlı olsun. Yani size göre Okan bu kelimeyi bilse iyi olur. Ne olabilir bu? Almanca bir kelime, bir kavram ya da başka bir şey.
2: Yapma bir şey geldi.
1: Tiyatro ile ilgili bir şey söyleyeyim.
2: Bühne?
1: Bühne.
2: Sahne.
1: Ay güzel işte. Güzel, bühne. O zaman ben mesela Almanya'da sabahtan akşama kadar bühne diye deli gibi sayıklayabilirim.

harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Metropol FM keyif programı devam ediyor. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren. Metropol FM Gece Ekspresi.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Yalnız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm.

kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

gücüm. Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Métropole FM, Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik değişik alanlara da yansıyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Amerika ile yaşanan yeni gümrük geriliminde tansiyonun yükselmesini istemediklerini söyledi. Gümrük vergilerinin her iki tarafa da zarar verdiğini belirtti.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

senin için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en son.